Şimdi yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde, benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gücün mu o zaman, olur mu? Yani tanımazsam döndüğünde.

sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken, hep özlüyorken, şimdi neden bana

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul az bulutlu, sıcaklık 28 derece. Ankara açık güneşli 27, İzmir kuvvetli rüzgarlı 36, Antalya güneşli 42, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 26 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 42 derece olarak ölçülüyor.

0: BBVA. Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
1: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
2: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Dünya Katılım Mobil Şube'yi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası Dünya Katılım var.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.

0: bundan böyle her sabah güne neşeli, pozitif ve enerji dolu başlama kararını aldıysan ben artık seninleyim.
1: Aygün Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. Lean Skincare Aygül Aydın'la günaydını sunar.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Efendim günaydın, günaydın. Güzel bir gün diliyorum. İnşallah her şey güzel, keyifli ve yine boğazım, ay takıldım, güzel, keyifli geçer. Güzel bir gün olmasını diliyorum hepiniz için. Güzel mesajlarınız da hemen gelmiş. Orhan kalkmış, günaydın Sefacım uyanmış, Eylem kalkmış, herkes uyanmış. Buradan günaydınlar diliyorum. O zaman efendim Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydınlamaya başladınız. Saatler 7:10 geçiyor. 30 Temmuz 2026. Artık yavaş yavaş şu Temmuz'u bir terk ediyoruz. Ne bitmek bilmeyen Temmuz yapmışlar. Dönüyorum Temmuz. Sağa dönüyorum Temmuz. Ne Temmuz yaşadık ya. Unutulmazdı.
1: İnek babası! Uyan!

0: Clean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Yeterli miktarda uyuyanlara kıyasla uyku bozukluğu yaşayan kişilerde açlık hormonu seviyesi daha yüksekken tokluk hormonu olarak bilinen leptin seviyesi daha düşüktür. Yani az uyumak kilo almanıza sebep olabilir.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu. Radyo D.
3: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
4: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
3: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
4: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipgov.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipgov.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
5: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
6: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
7: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
8: Sana yakışanı tak. Böyle bir dünya var.
9: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
8: Dünya Katılım var.
10: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.

0: Aydın Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı klima karşısında yazı geçirenlere gelsin.
0: Radyo D.

Efendim radyo D'desiniz. Aygül Aydın'a günaydın. Tüm hızıyla devam ediyor. 0549-204-0104 WhatsApp hattımız. Bizlere yazın bakalım, ne yapıyorsunuz, nerelerdesiniz. Günaydınlar, sarı papatyam demiş. Sana her sabah bu sevginin nasıl olduğunu anlatmak zor vallahi. İyi ki varsın Aygül Aydın'ım, Tuzla'dan Sibel, ama şu an Çayırova'ya gidiyoruz tabii ikisi diyor. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Astromatik diye güzel bir uygulamanın mimarını haftanın 5 günü radyoda canlı dinleme fırsatı bulan insanlara çok şanslısınız gerçekten demiş. Canım benim, teşekkür ederim. Efendim astromatik uygulamasıyla da ilgili App Store'da biliyorsunuz dün de bahsettim, bir video çektim, ana sayfama koydum. Oradan da hukuki prosedürlerin yavaş ilerlemesi sebebiyle, halbuki almış olduğumuz mahkeme kararımız sayesinde biz kazandık, o kararımızı aldık. Yani yargılama süreci devam ediyor. Neyde yargılandığımızı hiç anlamadığımız bir işin parçasıyız yani. Devam ediyor ama olsun işte ya, o süreç gidecek. O işler öyle uzuyor. Biri sizinle uğraşmak istesin, size hedefe koysun, ondan sonrası kolay zaten, yapılabilir bir şey. Problem değil, biz de uğraşırız, sorun yok. Uğraşıyoruz, sakta uğraşırız yani. Güzel kararımızı aldık tabii ama bunların uygulanması için işte böyle Amerika'daki büyük kurumsal ve büyük şirketlerin prosedürleri, yavaşlamaları falan biraz uzun sürdüğü için, biraz orada kendimizi anlatmak zorunda kaldığımız için azıcık bekliyorsunuz ama çok hiçbir hak kaybınız yok. Uygulamayı sakın silmeyin, telefonlarınızdan kalsın, ama silerseniz yeniden indiremezsiniz diye diyorum. Abone olanlar zaten cayır cayır kullanıyor şu an içeride. Vallahi hiç. Şu an gayet kullanıyorlar. Bazen büyük markalarda bunlar yaşanıyor biliyorsunuz, çok büyük ve dev markalarda Türkiye erişim engelleri olabiliyor. Bunlar rakiplerin yapmış olduğu, rekabet edemediğinizde de bizim de başımıza geldi, biz de öğreniyoruz. Birlikte deneyimliyoruz. Zaten bu bana yapılan bir kişisel saldırı değil, bu size de yapılan bir tepki. Çünkü insanların, halkın kullandığı şeyleri bu tarz davranırsan daha sonra da tabii ki bunlarla ilgili yükümlülükleri, hukuki yükümlülükleri üstlenirsin. O yüzden çok takılacak bir durumumuz yok. Her şey yolunda, şükürler olsun. Bunlar bizim devleştiğimiz, büyüdüğümüz, iyi bir yolda olduğumuz anlamı taşıyan güzel emareler. Bizim için ancak öyle olur.

0: Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 29 Temmuz Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %1.36 değer kaybıyla 13.502 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.39, euro 53.98'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.106, çeyrek altın 10.354 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Reklam.
1: Bir gram altını bile kapınıza getiren...
2: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
7: Kazancım Net, sigortam Net.
8: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
9: Kamera tamam. Kulaklık, pasaport.
10: Dur dur. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü ile millerini almayı unuttun.
9: Gençlik Kulübü mü?
10: Tabii ya. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Şimdi her uçuşta %25 daha fazla mil ve gençlere özel avantajlar yol boyunca seninle. Daha fazlası için turkishairlines.com'a tıkla, dünya kadar yaşa.
11: Bir yudum alanlar bile neler söylüyor bak dinle. Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali budur.
12: Yeni füsti şeftali, ilk yudumda budur diyeceksin.
13: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam.
14: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

Ne güzel bir şarkı. Tan Taşçı söylüyor. Aslında onun yazdığı bir şarkı. Ama Feride Hilal de çok güzel okumuş. Efendim şu an İzmir'den üç kardeş Burhaniye'ye gidiyoruz. Semih Cenk'ten diyor bir şarkı çalarsanız çok güzel olur. Hadi size çalıyoruz.

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. İstanbul'da Haziran ayında partiküler madde kaynaklı hava kirliliği geçen yıla göre %6 azalış gösterdi. Hava kirliliği oranının Haziran ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre en fazla arttığı istasyon %60.73 ile Sarıyer, %46.83 ile Sultan Gazi 2 olarak belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu hayat tabloları 2023-25 istatistiklerini açıkladı. Verilere göre doğuşta beklenen yaşam süresi erkeklerde 75.9, kadınlarda 81.1 yıl olarak belirlendi. Ankara'da kente su sağlayan barajlarda doluluk oranı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 2 kat artarak %44.88'e yükselirken aktif doluluk oranı da yaklaşık 3 katına çıktı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yurdundaki ABD güçlerine yönelik saldırılara cevaben İran'ı çok sert bir şekilde vuracaklarını söyledi. Kıbrıs'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres öncülüğünde ara bölgede üçlü görüşme yapıldı. Guterres, görüşmenin ardından Birleşmiş Milletler barışı zorla dayatmaz, ancak Kıbrıs halkına destek verme kararlılığını sürdürmektedir açıklamasında bulundu.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında trafik Avcılar'dan Mecidiyeköy'e kadar birçok noktada yoğun seyrediyor. Temde Mahmut Bey Bayrampaşa ve Seyrantepe çevresinde seyir hızı düşük. Anadolu yakasında Kartal'dan Uzunçayır'a kadar yoğunluk görülürken, Sancaktepe, Çamlıca ve Ataşehir bağlantılarında trafik ağırlaşıyor. Köprü hattına baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü aralıklarla yer yer seyir hızı düşük ilerliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul az bulutlu, sıcaklık 28 derece. Ankara açık güneşli 27, İzmir kuvvetli rüzgarlı 36, Antalya güneşli 42, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 26 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 42 derece olarak ölçülüyor.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Reklam.
6: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG mobili indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.
7: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
8: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
9: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
10: Tatil Budur hissi.
11: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
12: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

Efendim Radyo D'deyiz. Aygül Aydın'a günaydın. Aygül'cüm Instagram canlı niye açık değil de havamızı bulmuyoruz demiş. Hemen havanıza hava katmak için. Ama önce şöyle bir rujumu süreyim. Bir yüzüme gözüme bir şeyler süreyim. Ki kendime bakayım. Böyle mi çıkacağım karşınıza? Böyle mi? Aygül'cüm sen böyle de iyisin. Hadi aç yayını demiş. Günaydın Aygül Hanım, Nilüfer ben. Işığınızın kimse tarafından gölgelenmesine izin vermediğiniz mucizeler kolaylıklarla hayatınıza çekin gelsin demiş. Her sabah olduğu gibi işe gitme telaşı ve kulağım sende iyi ki varsın güzel kadın demiş Didemciğim.

Efendim, vıttırı vızıklar. Günaydın, günaydın. Tüm vıttırı vızaklarla uğraşanlar, günaydın. Ne kadar vıttırı vızık varsa bizi buluyor ya. Vallahi ne yapalım? Yapacak bir şey yok kanka. Dün benim oğlanla arkadaşı öyle konuşuyor. Kanka ya, hepsi bizi buluyor bunların ya. KNK'ler öyle söylüyor valla. Ben de benim KNK'lere söyleyeyim. Nereden buluyoruz bilmiyorum. Bütün şey, hani bir şey yaptıklarından değil de meşguliyet ya. Daha güzel şeyler yapabilirsiniz mesela. Ama ne yapıyorsun? Vıtır vızıkla uğraşıyorsun. İşin gücün yok sanki.

0: Boynun...
1: Efendim şimdi mesajlar geliyor. Aygül ne kadar bakımlı bir kadınsın. Hiç böyle pes etmiyor musun? Mesela yılmıyor musun? Ben krem sürmekten bazen imtina ediyorum diyor. Bunu nasıl başarıyorsun? Motivasyon nereden buluyorsun demiş. Hayatım şimdi şöyle motivasyonumu şöyle açıklayayım. Düşenin dostu olmuyor hayatım. Yani hiç kimse senin ne olduğunu ilgilenmiyor. Ya mesela geçen gün bir ortamda oturuyoruz. Ondan sonra hiç kimse benim 42 yaşında olduğuma inanmadı mesela. Mesela bu büyük bir motivasyon hayatım. Ama yani inanmadılar yani. Şükürler olsun dediler ki maşallah cildin iyi, hiç kırışıklığın yok. Nasıl, gayet inanılmaz bak. Ben 32 yaşındayım falan. Senin ablan gibi duruyorum falan dediler. İşte bak bunlar motivasyonda, anlatabiliyor muyum canım? Bunu sağlamak. Maksat geri sayım. Bunu yapıyor olmak, bu benim için bir motivasyon mesela. Efendim şimdi biraz sizlerle sohbet etmek istiyorum ben. Yani sizin vıttır vızıklarınız kimler mesela? 0549-204-0104. Yaşadığınız olay ve tecrübeleri anlatır mısınız? Ben bir daha bu tarz şeyler yaşamak istemediğim için. Hani sizler ne yaşıyorsanız bizler de bilelim. Herkes yaşadığını anlatırsa en azından birbirimizden ders alır. Bir daha olası bir şey yaşamayız diyorum. Abla sen en fazla 35 duruyorsun yemin ediyorum diyor. Hayatım kremleri yiyorum. Yani öyle böyle bir yeme değil.

0: Neslihan diyor ki kremi yiyeceğiz değil mi? Doğru anladım Aygül diyor. Ve çok doğru anladın Neslihan. Allah Allah ya. Şaka yapıyoruz ya.
1: Selamlar var kanamdan. Sana selam var

0: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Römork veya yarı römork çeken araçlar dönüş yaparken geniş alan kullanmalıdır. Ani ve dar dönüşler aracın devrilmesine neden olabilir. Bu nedenle sürücüler manevra sırasında hızlarını azaltmalıdır. Trafik güvenliği için dikkatli sürüş şarttır.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Radyo D.
5: Reklam.
6: Pilot Garaj Oto
7: Ekspertiz. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
5: Bellona, Bellona.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Motorlu taşı

0: Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Bugün Getir Büyük'te Teknisel Pak kağıt havlu 30 lira, 1 litre Sütaş süt 40 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
2: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
3: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız.

0: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı kahvesini içmeden kimseyle konuşamayanlara gelsin.
0: Radyo D. Hayatın içinde

Şimdi yaz aşkı falan derken konu, dedim ki benim babamla birlikteyken ne yaz aşkı, aşktan soğurdunuz yani, aşk maşk düşünmeye fırsatınız kalmazdı. Bir 14 Şubat sevgililer gününde çanta kontrolü yapardı. 3 kardeşiz biz. Okula giderken çantamız kontrol edilir annem tarafından. Bu arada annem de eğer herhangi bir konuda göz yumuculuk yaparsa annem biter yani, felaketi olur annemin. Annem de o yüzden hayatta bir göz yumuculuk yapmaz, zaten terazi burcu. Hemen satar. Ya çantalarımızı böyle dökerler. Hani diyelim ki kitaplarımızın arasına bile bakar. Belki bir gül yaprağı vardır da baş harfleri gül yaprağının üstüne yazılmıştır mesela. Biz böyle panik atak yaşardık. Ondan sonra dönüşte de, 14 Şubat dönüşünde de tekrar çantalar kontrol edildi. Sanki 13 Şubat yok. Sanki 12 Şubat yok. Sanki sadece 14'ünde kutlanıyor.

Ama bizim zamanımızda öyleydi vallahi yani. Bizde ne demek 14 Şubat sevgililer günü diye mesela televizyonda nasıl kutlayacaklarını herkes kafasına eğer yere bakardı. Bizim evde kimse sevgililer günü hemen kalkar başka bir şey. Yemeği getireyim mi? Çayı koyayım mı? O kadar ayıp bir şey ki.

böyle eşimi babama söyleyeceğim zaman korkunç bir gün yaşadım. Yani korkunçunu anlatamam. Anneme diyorum ki anne sen söylersin beni karıştırma diyor. Ya sen benim annem değil misin? Beni doğurmadın mı? Ben seni karıştırmayayım. Kimi karıştırayım? Komşunun anasını mı karıştırayım? Beni karıştırma. Geç kendin babanın karşısına söyle dedi. Ya dedim ki ama bana da o zaman diyor ki kızım artık bak evlenme vaktin geldi tamam. Söyle çocuğa gelsin istesin. Anne babama nasıl söyleyeceğiz? Konuşuruz hallederiz o konu kolay. Bir şey olmaz biz o konuyu hallederiz kızım. Ben de güvendim dedim ki anam söyleyecek herhalde. Nerede? Ondan sonra geldi. Dedi ki git kendini söyle ben söyleyemem. Burada da demiş ki Aygül sana bir şey söyleyecek. Ya nasıl söylersin sen söyleyeceğim demedin mi? Yok. Hiç gözümün önünden gitmiyor. Gözlüğü vardı. Böyle. Bir arkadaşım var. Benimle konuşmak istedi falan. Oğlanla 5 sene çıkmışım. Düşün. Bir gün bir böyle bir kahve içelim dedi. Dedi ki nerede buluştun? Dedim pastanede. Bir kere mi görüştün dedi. Bir kere görüştüm dedim. Dedi ki bir kere de mi evlenme kararı aldın? Yok bir kere de işimin önünden geçiyordu. İkinciye oturdum desem suratımın ortasına bir şey yiyeceğim. Bir kere de karar verdin yani dedi. Hala bir kere sanıyor. Ne diyeyim 5 yıl çıktın mı diyeyim. Dedim ki kesin beni şey yapıyor. Benim ağzımı arıyor. Sakın düşme Aygül dedi. Dedi necisi nedir necidir dedi. Ha, dolandırıcı mı? Şeref. Sayıyorum aynen. Hayır baba. Öyle biri değil. Üniversiteyi dereceyle bitirmiş. Şey yapıyorum. Üniversiteyi birincilikle bitir. Bütün iyi huylarını ve iyi şeyleri anlatıyorum. Anladım. Yani fakir dedi. Kaç kere oturdun dedi bana. pastanede. Bir kere dedim. Döndü anneme dedi ki senin bu kızın deli ha dedi. Manyak dedi. Bir kere oğlanla pastanede oturdu diye evlenecek dedi. Annem de diyor ki aa ne zaman? Ah yeni mi oturmuş?

o kadar kafaya taktı ki benim pastanede oturum. Ne yapacağım oturmadan, sesini duymadan ne kadar konuşup tanışacağım da evleneceğim. Sonra dedi ki ben dedi bu kararın hiç hoşuma gitmedi. Bu kararın dedi hiç hoşuma gitmedi. Bu kararını yeniden gözden geçirmemiz lazım ailecek dedi. Siz ne yaptı biliyor musunuz? Eşimin doğduğu memleketin bağlı olduğu kütüğe gidiyor oraya. Uçak bileti alıyor oraya gidiyor. Doğduğu köyün, bağlı olduğu köyün imamını buluyor. İmamından şeyi soruşturuyor, aileyi soruşturuyor. Ailenin hayatında ve geçmişinde evliliklerin nasıl olduğunu oradaki bölgedeki araştırmaya bakar mısın? Ben şok yaşamıştık. İmamın telefonunu falan alıyor. Şaka gibiydi ya. Her şeyi yani böyle benim eşimin annesi babası hakkında bilmedikleri, yani aralarında böyle bir olay olmuş mesela, bilmiyor. Babam biliyor ve ben de biliyorum, biz öğrendik. Eşime anladım, öyle bir şey yok dedi bizim aile, olmaz ki dedi, nasıl olmuş? Dedim oğlum sen nasıl bir belaya düştün, haberin yok, yol yakınken dön dedim ama dinlemedi.

Nilüfer diyor ki Aygül'üm babam da dinliyor, yandım ya. Aygül'ün babası ne yaptıysa aynısını yapacağım diyor. Amca yapma ya, vallahi çok büyük bir travmalarım var. Ama size bir şey, buradan erkeklere bir şey söyleyeyim mi? Bak, ben erkeklere çok büyük bir tüyo vereceğim. Babası kızlarıyla çok ilgili, alakadar ve bunaltıcı bir şekilde ilgilenen babaların kızlarıyla evlenin. Bak gerçekten. Asla bir erkeğe ya benimle ilgilenir misin ne olur işte böyle darlayan, bağımlı bir kız olmuyor. Vallahi öyle bir kadın olmuyor yani. Kadının bağımlısı yani erkeğe karşı işte beni aramıyorsun, sormuyorsun, götür beni araba işte şuraya, ne bileyim vardır ya, beni al buradan buraya götür. Ömrümce yapamadım yani, o nasıl oluyor bilmiyorum falan, işte bunlar hep babadan kaynaklı şeyler. Baba ilgili bir babaysa kızın hayatında, kız asla bağımlı, ilgili, fanatizme düşük, kociş kociş birini aramıyor. Vallahi mi? Daha tam tersi. Onu özgür bırakan, hatta mümkünse görmeyeyim tarzı, onun özgürlüğüne katkı sağlayan, destek veren, yüreklendiren biriyle çok daha mutlu olabiliyor. Yani ben açıkçası erkek olsam önce giderim kızın babasıyla olan ilişkisine bakarım. Nasıl bir ilişkileri var? Orada doymuş mu yani, hani orada artık ilgiden bir nefret gelmiş mi mesela? Bu önemli. Var ya, mükemmel bir evlilik yapardım erkek olsam. Kadın olsam da gerçekten giderdim anneyle ilişkisini kontrol ederdim. Anneye nasıl davranıyor? Anneye hakaret ediyor mu? Anneyi aşağılıyor mu? Annenin poşetini alıyor mu elinden? Anneye nazik davranıyor. Bir kadına nasıl davranıyor? Eğer orada da hani anne bağımlısı olmasından erkeğin korkuyorsunuz ya, korkmayın. Korkulacak bir şey değil. Olsun. Anası. Yani olabilir. Önemli olan bu, sana da bunu bu şekilde olacağının bir göstergesidir. Bunu sen iyi yöneteceksin. Sen annesiyle kalkıp rakip gibi davranırsan tabii ki erkek yani bir şekilde annesini seçmek zorunda kalabilir. Ya doğurmuş abi, daha ne yapabilir yani? Hani orada bir vefa besler, bir şey besler. Bunu bile annesini bile bir erkek seçiyorsa, o erkeğin ne kadar onurlu, ne kadar saygılı, aslında ne kadar vefakar olduğunu gösterir ya. Bir erkek benimle annesi arasında kalıyorsa bence annesini seçmeli. Beni seçiyorsa zaten çok da bir adam değil yani. Beni seçmesin. Yani hani bir de bağımlılık şeklinde, anasının dediğini yapmayan, mesela hayata kadını zulmeden, ya orada kadın çekilmeyi bilmeli arkadaşlar. Yani eğer gerçekten annesi için sana saldırıyorsa, sana şiddet uyguluyorsa, seni mutsuz ediyorsa, evini yuvanı dağıtıyorsa, zaten onun orada tamamlayamadığı duygular var. Onu annesiyle baş başa bırakın. Niye ısrar ediyorsunuz ya?

Siz sanıyorsunuz ki bizler hiç öyle bir şey yaşamıyoruz. Yani hani hayatlarımızda olgular yok. Ben de çok analiz ettim. Ben de çok test ettim. Ya acaba böyle mi gerçekten? Hani kayınvalide dediğiniz şey zor bir şey. Bakın çok zor bir şey yani. Karşı tarafın annesi, babası, baskısı çok zor bir şeydir. Yani onu yönetebilmek, orayla dost olabilmek, dost olamamak, sürekli sizi rakip olarak görmesi çok korkunç bir şey. O rekabeti ve hedef olmamayı azaltabileceğiniz tek şey koşulsuz sevgi duyuyor olmanız olur. Bu da egosuz, egosundan arınmış, ruhu dövülmüş birinin yapabileceği bir şey. Üstün bir insan olun, üstün bir ruh olun ya. Sizin rakibiniz hiçbir zaman sevdiğiniz kadının, adamın anası, babası falan olamaz yani. Öyle bir şey yok. Yıkılmadık şükür ezen yollar, bizim farkın tarzımızda özen yollar. Bir de çok samimi olmayacaksın ve gerçekten diyorum size, şunu düşüneceksin. Bunu ay ona vermeyeyim, göstermeyeyim değil. Ben bunu kendi anneme, Allah için yapacaksınız. Yani Allah'la konuşuyorsunuz. Ben bunu kendi anneme verir miydim? Verirdim. Peki eşimin annesinden bunu saklıyor muyum? Saklıyorum, ben kötü biriyim. Bu kadar. Basit yani. Ben menfaatçi biriyim yani. Bu net. Ama ben ikisine de eşit ve dengede davranıyorsam ben iyi biriyim ya. Bu Allah'la aramdaki hesaplaşmadan bahsediyorum ha. Mesele ne onun annesi ne benim annem. Mesele benim arkadaşlar. Mesele benim Allah'la olan bonuslarımla ilgili konuşuyorum. Yani merkeze kendinizi koyduğunuzda, kendi kalbinizi koyduğunuzda zaten işi çözüyorsunuz. Mesele ne akrabalar, ne çalışma arkadaşlarınız, ne o ne bu değil. Arzımızda özeniyorlar ama çözemiyorlar.

0: Aygül Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: Avrupa yakasında trafik Avcılar'dan Mecidiyeköy'e kadar birçok noktada yoğun seyrediyor. Temde Mahmut Bey, Bayrampaşa ve Seyrantepe çevresinde seyir hızı düşük. Anadolu yakasında Kartal'dan Uzunçayır'a kadar yoğunluk görülürken, Sancaktepe, Çamlıca ve Ataşehir bağlantılarında trafik ağırlaşıyor. Köprü hattına baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü aralıklarla yer yer seyir hızı düşük ilerliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 29 Temmuz Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %1.36 değer kaybıyla 13.502 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.39, euro 53.98'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.106, çeyrek altın 10.354 liradan alıcı buldu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Reklam.
1: Ben büyüyünce astronot olacağım.
2: Ben veteriner olacağım.
1: Ben öğretmen olacağım.
3: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
7: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.

0: Öncelikli yayın.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: Aygün Aydın'la günaydın.
1: Ay gücüm, kesinlikle çok doğru söylüyorsun. Aynı şeyleri yaşadım. Ne kadar haklısın diyor. Yani arkadaşlar, kayınvalideyle gelinle işte tartışma mekanizmasını oluşturan kişi erkektir. Bu nettir. Yani eğer bir erkek sizin hayatınızda adam gibi düzgün bir yerde durup sınır çizemediyse, kayınvalidenizle gidin arkadaş olun o saatten sonra. Vallahi. Hani deyin ki bundan bir halt olmaz. Sen de beni birbirimize düşürecek. Gel biz uzlaşma yapalım seninle. Deyin yani, o adamın basiretsizliğidir. Ama adam çok sınırlarını çizip size saygı duyduğunu ailesine gösteriyorsa, orada aile durur. Der ki bir dakika, bu bizim oğlan için önemli bir şey. Bunu kaybederse bizim oğlan kendini kaybeder ya da rahatsız olur. Çok önemlidir. O yüzden dostlukla halletmeye çalışın tartışmayı. Ha, kaynananız işte çok böyle alevli, cavcavlı, işte böyle coşkulu. Ben sana neler edeceğim, neler yapacağım. Benim babaannem öyleydi mesela. Ondan sonra hiçbir şey yok ortada. Annem yemeklerini yapar, her şeyini ayarlar. Ayağına kadar çorabını giydirirdi ya. Annemi ben gözlerimle gördüm. Babaannem de otururdu yerden, bir cani gibi derdi ki seni boşatacağım. Üç çocuğunla kalacaksın ortada, ha falan yapardı böyle, üstüne yürürdü falan. Neler yaşadı annem mesela. Yani kayınvalidelik mi işte, ooo dibini gördü yani. Hani biz öyle de bir evin içinde büyümüş biri olarak bunu söylüyoruz. Buradaki tüm basiretsizlik ve tüm o şeyi kontrol edememe, babamın aile annesine bağımlı olmasıydı. Bağlı değil. Bakın, bağlı olması başka, bağımlı olması başka bir felsefe. Bu yüzdendir ki ne oluyor? Bu tamamen insani bir konu oluyor. Yani insan olmak ya. Ya ne olacak ki, birbirinize emanet ediyorsunuz. Aile oluyorsunuz. Yani bu tarz konulara girip tartışmanın bir mantığı yok. Geçinemiyorsanız ayrılın kardeşim ya. Yani uğraştırmayın. Ne onu uğraştırın, ne bunu uğraştırın. Kimseyi uğraştırmayın. Evlilikleri hırpalamayın, ilişkileri hırpalamayın, aileleri hırpalamayın. Gideceğim ona bugün şunu göstereceğim. Aa, gideceğim bugün ona o haddini bildireceğim falan. Ya bunlar ne yani? Bilmiyorum. Bana çok boş geliyor ya. Çok vizyonsuz geliyor.
2: Deli ediyor aşkın. Olmuşum inan şaşkın.
1: Bazı şeyleri bilmek lazım ya. İşte sınır. Şimdi kova dolunayında yaşıyoruz ya. Şu an hiç olmadığı kadar bu kova dolunayında da bunları yaşıyorsunuz, biliyorum. Yani gerçekten o baskıyı, o manipülasyonu, özgür olmayışınızı, aslında bazı konularda ne kadar büyük cehaletle savaştığınızı şu an hissediyorsunuz. İnsanlar uğraşıyorlar arkadaşlar. İnsanlar maalesef kötüler. Bildiğiniz gibi değil. Yani ben bu kadar kötü olabileceklerini düşünmüyordum. Son ki ta ki seni görene kadar. Yani ta ki seni görene kadar ey yazılımcı bey. Yani bu kadar kötü olabileceklerini düşünmediğim ve kötülük sınırını tam belirlediğim bir nokta. Olsun. Sağlık olsun. Yine döndük dolaştık aynı yere geldik. Ben ilahi adalete güvenirim. Ben Allah'a güvenirim. Aygül, Aygül olarak yani. Aygül ile Allah arasında olan o kimsenin bilmediği bağda Allah Aygül'ü hiçbir zaman yarı yolda bırakmadı. Hep böyle sıkıntı, dert, keder gibi görünen şeyleri verdiyse tozunu toprağını atıp daha bir üst segmente taşıdı. Hep model yükseltti. Ben Allah'a güvenirim. Günün birinde de herkes ektiğini biçer.

Esma diyor ki, günaydın Aygül Hanım, bu yayının şu cümlelerini ya sosyal medyadan paylaşamaz mısınız? Bazı kısımları malum şahıslara göndermemiz gerekiyor. Bırak hayatım, hiç yorma kendini. Onların nasibi değilmiş. Bazen birini dinlemek de birinden bir cümle

0: Tanıtıcı reklam.
1: Efendim, Lean Kozmetik'in ürünleri biliyorsunuz şu an kampanyaları, yaz fırsatları sitesinde leanskincare.com'da %50 indirim ve abone özel indirim koduyla ekstra bir indirim daha veriyor. Özellikle benim az önce gözümün altına sürdüğüm, story'de attığım, biliyorsunuz o şarjlı, yani şarjı sınırsız. Tamamen güneş enerjisinden oluyor, yani pili var içinde, aslında çalışıyor. Mükemmel bir ürün, bir denemenizi tavsiye ederim, bir bakın bakalım. Hem göz kapağınız, eğer göz kapağı düşüklüğü yaşıyorsanız, ciltte çok ince çizgileriniz varsa, göz çevresi çok önemlidir, bir bakabilir, araştırabilirsiniz. İndirim kodu da sadece size özel, abone özel. Kaynanalarınızı alabilirsiniz mesela, neden olmasın, ya da kaynanalar gelinlerini alabilir, neden olmasın efendim. Göz kapaklarımıza Allah zeval vermesin.
0: Tanıtıcı reklam.

0: Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. İstanbul'da Haziran ayında partiküler madde kaynaklı hava kirliliği geçen yıla göre %6 azalış gösterdi. Hava kirliliği oranının Haziran ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre en fazla arttığı istasyon %60.73 ile Sarıyer, %46.83 ile Sultan Gazi 2 olarak belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu hayat tabloları 2023-25 istatistiklerini açıkladı. Verilere göre doğuşta beklenen yaşam süresi erkeklerde 75.9, kadınlarda 81.1 yıl olarak belirlendi. Ankara'da kente su sağlayan barajlarda doluluk oranı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 2 kat artarak %44.88'e yükselirken aktif doluluk oranı da yaklaşık 3 katına çıktı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yurdundaki ABD güçlerine yönelik saldırılara cevaben İran'ı çok sert bir şekilde vuracaklarını söyledi. Kıbrıs'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres öncülüğünde ara bölgede üçlü görüşme yapıldı. Guterres görüşmenin ardından Birleşmiş Milletler barışı zorla dayatmaz ancak Kıbrıs halkına destek verme kararlılığını sürdürmektedir açıklamasında bulundu.
2: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul az bulutlu, sıcaklık 28 derece. Ankara açık güneşli 27, İzmir kuvvetli rüzgarlı 36, Antalya güneşli 42, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 26 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 42 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
3: Reklam. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
3: Vodafone Red'le sınırsızca. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
7: Bellona, Bellona.
8: Güç bende artık!
9: Kainatın hakimleri şimdi Amazon Prime'da.
10: İskeletor ailemi aldı.
11: Baba!
10: Ve dünyamızı yok etti.
9: Bu yaz gücü keşfedin.
10: Hepsi onlar için.
9: Ve He-Man'in yükselişine tanık olun.
12: Şimdi sana gerçek güç ne göstereceğim?
10: Konuşma zamanı geçti artık.
9: Kainatın hakimleri. Bir Amazon Prime yapımı. Hemen izleyin.

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
1: Kilometre yeni bir araba alırım bari.
2: Bas gaz aşkım bas.
1: Çek sol çek bir çaka atarım. Gözlüğümü takar birden gaza basarım.

Bayılıyorum bu şarkıya ya. Günaydın Aygül. Handan ablam için belalarını çalar mısın? Aa, bundan sonraki şarkı o. Vallahi burası benim terapi merkezim. Ben terapi yapıyorum burada. Şimdi elalarını çalacağım. Bas gaza aşkım, bas gaza. Kim tutar seni, bas gaza.

Instagram'dakilere, arkadaşlar sizin haberiniz yok, Instagram'da şu an canlı yayındayız. Oradaki dinleyenlere reklam arasında Hakan Altun'dan hani bekleyecektin bir ömür boyu, hani sevmeyecektin başkalarını falan diye dinletip ben de bağıra bağıra şarkıyı haykırdım. Falan herkes şu an koptu, Instagram şu an toparlanamıyor. Buraya da hiçbir şey olmamış gibi bas gazı aşkımla girdim. Şu an Instagram ailesi kendini toparlayamıyor. Çok dağıldı. Arkadaşlar Koç burcuna güvenmeyin. Böyle duygulara yükselecek sonra pat diye aşağıya düşersiniz böyle. Biz yükseldik, bitti. Yani abartamayız, o duyguda kalamam ben. Hani bekleyecektim bir ömür boyu, tamam. Bekledik, bitti. Şimdi öpeceğim, benimle oynama, hadi gel kaçma. Hadi, hadi, açık konuş, susma. Bayanam, bak geldik yola. Bayanam, aşık oldum ben sana. Hadi beni biraz daha getir gaza.

0: Aygül sen 5 dakikada duygudan çıktın. Ben akşama kadar söverim artık. Hani bekleyecektin. Bir ömür boyu şarkısında kaldım diyor. Sözün gelişi çok güzel. Kapanışta çalayım mı? Kapanışta bir kere çalıp bitireceğiz, tamam mı? Ama hemen ondan sonra hayatınıza devam edeceksiniz.
1: Ehliyet ruhsat lütfen. Buyur abi. Evraklar tamam. Alkol de yok. Tutmayayım seni.

Günaydın, iyi yayınlar Aygül Hanım. Sabahlarımızın enerji bakanısın. Muğla Milas'tan selam. Sevgiler Taner Toker. Günaydın Taner. Herkes içindeki kişiye armağan etsin bu şarkıyı. Ay ne güzel. Hadi hep birlikte söylüyoruz. Açın radyonun sesini. Grup Vitamin'den bir hap vitamin almayalım mı? Hadi alalım.

0: ellerini oyarım senin.
1: Aygül ablacığım, sevgilinin senden önce birine çok aşık olduğunu öğrenmek seni üzer miydi? Ben dün bunu yaşadım. Kova dolunayı bu muydu demiş. Ya tabii canım, üzmez mi? Üzer de şey üzer. Yani birinin senden önce birine aşık olması üzecek bir şey değil bence. Hala aşıkken seninle olması üzücü bir şey. Bunlar hani mantık şeyini anladıysan sıkıntı yok bence.
2: Ben değil, herkes asla bunu yar, kendisi de biliyor. Ela gözlü bir kendisi var gibi.
1: Yani neden mesela kalkar söylersin bir önceki birine aşıksan, şu anki ilişkine niye ona aşık olduğunu söylüyorsun, anlatıyorsun mesela? Nasıl bir gevşeklik, geyiklik nedir, ne derler buna ya?

Aygül abla beni üzerdi diyor. Yalan söyleyemem, geçmişine karışmam ama hala içinde bir yeri varsa bunu hissetmek rahatsız eder. Benim için asıl mesele daha önce kimi ne kadar sevdiği değil, bugün gerçekte benimle olup olmadığıdır diyor. Biz de aynı şeyi söyledik hayatım. Ha? Ayhancığım, ne, ben ne anlatıyorum Ayhan burada? Bu derste de aynı şeyi anlatıyorum ben. Yani önemli olan sana o eskiyi anlatıyor olması değil. Hala eskide olup olmaması önemli. Aynı zamanda eskiyi anlatması da önemli. Niye anlatıyor yani?

0: Neyse ya, sonuç itibariyle geçmişe mazi derler. De mazi de bir türlü geçmez. Neyse, ne demiş ünlü düşünür? Bu gidişat nasıl olacak? Sonumuz olmaz inşallah demiş. O zaman son 2, 3, 2, 1.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam. Ben sevmedik yere hiç tasalanmam.

Aygücüm, seni dinlemek için saatimi kuruyorum ve mükemmel bir performansla seni dinliyorum. Şu an püfür püfür güneşe karşı esen bir rüzgar, harika bir kahvaltı sofrası kurdum diyor, resmini de atmış. Ah ne güzel, ne güzel. Allah'ım, gerçekten insanın kendiyle kurduğu dostluk ve huzur bir bambaşka seviye. Çok kıskandım hayatım. Ne güzel, güzel güzel kahvaltını yap, bizi dinle, sana şimdi güzel de bir şarkı göndeririz. Daha ne olsun ki, insanın şu hayattaki mutluluğu nedir arkadaşlar ya? Yani huzurlu olmak kadar güzel bir şey yok. Bir de ben düşünürüm mesela, oturuyorum ya buradayım mesela, bu işi yapıyorum. Birinin huzurunu kaçırıyor muyum? Bu çok değerli bir şey. Birini huzursuz ettiğim bir şeyler yapıyor muyum arka planda? Hani bunlar bence önemli şeyler ya. Hani hoş Koç burcuysanız da oturduğunuz yerden birine düşman olabiliyorsunuz. Böyle bir özel yeteneğiniz var. Hiç anlamıyorsunuz. Böyle evde çay içiyorsunuz mesela, biri size düşman oluyor. Nasıl oluyor belli. Bu Koç burcunun özel bir yeteneği. Bir de yazık, o kadar bence şeyiz ki hatırlamıyoruz ve çocuk ruhlu olduğumuz için unutuyoruz. Çocuk nasıl unutuyor mesela? Elini sobaya götürüyor, yanıyor, unutuyor. Kimden yandı, neden yandı? İşte bizim kafamız da böyle çalışıyor maalesef yani. O yüzden böyle hakikaten değerlerinizi bilin ya. Şu an sağlıklısınız mesela. Şükürler olsun, bir kahvaltı sofrasındaysanız, sevdiklerinizle yan yanaysanız, ne bileyim yani şu an sağlıkla arabanızı bile kendiniz sürüyorsanız, sağlıkla toplu taşımaya bile biniyorsanız, bakın bu bile çok değerli. Benim arkadaşım böyle bir şey yapmıştı, dua etmişti, hiç unutmuyorum. Dedi ki diğer arkadaşına, ne güzel dedi, her gün işe dedi arabayla gidip geliyorsun dedi. O da dedi ki ne yapayım dedi, belim sakat dedi, şöyle şunu yaşadım bunu yaşadım falan filan. Ne dedi biliyor musun? Ne olsun dedi işte dedi. Biz de mi dedi bir şey olmak zorundayız, sakat olmak zorundayız ya da işte başımıza bir şey mi gelmek zorunda, arabamız olsun gibi böyle çok fevri bir laf etti. Arkadaşlar ertesi gün gerçekten çok büyük bir kaza geçirdi ve ona özel bir araç vermek zorunda kaldılar. Kamuda çalışıyordu ve öyle işe gidip gelirken hüngür hüngür arabada ağlayıp o gün o söylediği lafı söyledi biliyor musunuz? Dedi ki ben böyle laf ettim ya diyor. Yani bir insanın diyor kendi başına gerçekten diyor top taşımaya da binmesi, tek başına o özgürlüğü bile yaşaması ne büyük bir nimetmiş diye hüngür hüngür ağladığını görmüştüm. Yani siz şu an ne kadar değerli şeyler yaptığınızı ve aslında hayatın ne kadar değerli taraflarında olduğunuzu inanın göremiyor olabilirsiniz, bilemiyor olabilirsiniz ama inanın halinize şükredin arkadaşlarım. Yani birilerinin bir şeyleri olabilirsiniz. Her şekilde para kazanabilirsiniz bu hayatta. Ya kazanılır yani ama kiminle iş yapıyorsunuz mesela? Kiminle çalışıyorsunuz? Kimlerle birliktesiniz? Bunlar daha değerli şeylerdir. Bir gün yapılan tek bir hareket ömür boyu unutulmaz. Gözünüzü kapatırsınız. Size birinin hissettirdiği ve size o gün en zor gününüzde sizin için yapmış olduğu o hareketi ömrünüzün sonuna kadar unutamazsınız. Bazen hayatımda bazı insanlar için, benim için yaptıkları ve söyledikleri, hani yapmadıkları da olabilir, söyledikleri ve beni o an için o boşluktan ve o zorluktan kurtarıp o umutsuzluktan kurtarmaya çalıştıkları cümleleri bile sanırım ölsem unutmam dediğim şeyleri vardır. Yani bu çok önemlidir biliyor musunuz? Bir insana ne hissettirdiğiniz ve en zor zamanında ona ne kadar zaman ayırdığınız çok değerlidir. Öyle insanlardan olun. Para pul kazanırsınız. Alasını kazanırsınız. Hepsi gelir geçer. Ama böyle anılan, özel bir insan olarak birinin hayatında duruyor olabilmek çok başka bir seviyedir.

Dün bir arkadaşıma dedim ki, böyle sohbet ediyoruz. Ya dedim, ben dedim karşı tarafa dedim hiç kötülük yapmadım ki dedim. Hiçbir zaman kötülük yapmıyorum dedim. Onun canını yakacak, ekmeğiyle oynayacak, hani bir düşmanlık kısmına hiç girmedim ama karşı taraf dedim korkunç dedim, böyle büyük büyük dedim hareketler yapıyor falan. Böyle konuşuyoruz. Ne dedi biliyor musunuz? Hiç bu cümleyi unutmayacağım. O kadar iyi geldi ki, çok doğru bir şey söyledi. O an için ben de bulunduğum bir konunun ortasındaysanız şey yapamazsınız arkadaşlar. Kendinizi seniz söz konusu anlayamazsınız. Aygül dedi, küçük insanların dedi en büyük silahı büyük hareketleridir dedi. Küçük insanlar büyük hareketler için çaba sarf eder. Çünkü insan içindeki boşluğu çoğu zaman gösterişle doldurmaya çalışır. Oysa gerçekten büyük olanlar dedi, senin gibi sesini yükseltmez dedi. Kendini ispat etmeye uğraşmaz ki dedi. Güçlerini gürültüden değil, karakterlerinden alır büyük insanlar dedi. Bir insanın büyüklüğü yaptığı gösteride değil, taşıdığı vicdanda saklıdır dedi. Sen dedi vicdanlı bir kadınsın, sen büyük bir insansın dedi. Sen dedi yapabileceğin çok şey varken yapmadın dedi. Ama dedi küçük insanlar dedi çok gürültü çıkartır dedi. Ya o kadar hoşuma gitti ve o kadar doğru söyledi ki. Minnettarım valla. Dedim ki bunu hemen paylaşacağım. Benimkilere de ders olsun.

0: Aydın Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Acil durum araçlarına yol vermek tüm sürücüler için zorunludur. Ambulans, itfaiye ve polis araçları öncelikli geçiş hakkına sahiptir. Bu araçların geçişini engellemek ciddi bir trafik ihlalidir. Kurala uymayan sürücülere ceza uygulanır.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: toplantılar bitmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
3: Her ev güzel İstikbal'le.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
5: Motorlu

0: şükretmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
1: İmza Sevinç Aksu.
2: Rösev hayat verir.
3: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
4: Sıradaki şarkı alarmı 3 kez erteleyip yine geç kalanlara gelsin.
3: Radyo D, hayatın içinde.

0: Günaydın'la günaydın. Günaydın.
1: Şimdi benimkilerle dedikodu yapıyoruz Instagram'da. Emel Sayın'ın bir videosunu paylaştım. Çok içime oturdu o ses tonu ve keşke deyişi. Instagram'da hikayede attım. Tarık Akan'la çok yakışıyordunuz işte demişler. Ne kadar güzel bir çiftiniz. Ve Türk sinemasında çok güzel filmler. Keşke daha fazla film çekiyor olsaydınız derken böyle yutkunuyor Emel Sayın, diyor ki keşke. Keşke, keşke. Ama öyle bir keşke diyor ki yani kadının ciğerini söküyorlar sanki. Bana kadar ulaştı o keşkesi. Ondan sonra şöyle sonra düşündüm, gerçekten zaman nasıl geçiyor. Yaşanan yaşanıyor. Bu işin tabii ki yaşlılığı da var. Bu işin neleri yok ki ya. Ya zaman çok çabuk geçiyor. O ün de gidiyor, şöhret de gidiyor, tanınmışlık da gidiyor. Her şey gidiyor arkadaşlar. Hayatta çok tutunmamak lazım aslında bazı şeylere. Biraz buradan bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Mesajlar geliyor.

Aygül, yengem mesaj atmış, arayamıyorum. Açmazsın zaten Aygül, bitince beni ara diye demiş. Bir yandan Tan, bir yandan Hakan Altun bitişi. Hakan'la ne yapacağız? Mahalleyi akşama kadar travmaya sokacağım diyor. Arkadaşınız çok güzel söylemiş gerçekten Aygül Hanım, ama bunu yapmak da çok yorucu diyor. Günaydın Aygül'üm. 85

Aygül Tarık Akan için de kariyerinden vazgeçmeyen ne bileyim diyor. Hayatım niye kariyerinden vazgeçmek zorunda kalsın? Yani bir kadın ne olursa olsun ya. Yani isterse Brad Pitt olsun, isterse Tarkan olsun. Hani Tarkan da yani. Düşünülebilir. Tarkan'ı saymayacağım. Yani Tarık Akan olsun, Brad Pitt olsun. İnsan neden bunlar için kariyerinden neden vazgeçiz ya? Ya da geçsin ya. Geçsin otursun evinin kadını olsun. Her gün Tarık Akan'ı göreceksin. Emel. Emel ya, ne yaptın sen kız? Oho. Aygül Tarkan deyince kariyerinden vazgeçtim diyor. Ne bileyim ben ya. Hani bir kendimi ikna edemedim Tarkan. Çünkü çok kibar bir adam. İnsan nelerden vazgeçmez diye düşünüyor. Adam çok nazik. Benim olayım nezaket, sizi bilmem yani. Ben nezaket insanıyım.

Ya ben gerçekten sanırım terazi erkeklerini çok ayrı beğeniyorum. Bak terazi olmak bambaşka bir seviye. Yani dünyaya gelsem terazi erkeği olurdum. Vallahi yani 1-0 öndesin. Nezaketleri, saygıları, beyefendilikleri bence önemli. Böyle bir nezaket ve bir düşünce, böyle bir hoşlukları var bence. Ha ben zodyakta ayırıyorum. Aslı yazmış, ben şu an kariyerimden vazgeçiyorum. Tarıklara duyurulur diyor. Ay şimdi bir tane daha terazi erkeğinden söz edeceğim. Ona da fanımdır, çok severim. Ben eşini de çok severim, onu da çok severim. Hem Cansu hem Fettah Can. Fettah Can 30. sanat yılını Radyo D ve DreamTurk sponsorluğunda muhteşem bir turneyle kutluyor. Bence gelmiş geçmiş en mükemmel Türkiye Cumhuriyeti'ndeki sanatçılardan biri Fettah Can'dır. Kendisi terazi burcu erkeği. Ağustos ayındaki konser günleri 2 Ağustos Ayvalık Amfitiyatro, 3 Ağustos Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu, 9 Ağustos Kuşadası Altın Güvercin Amfitiyatrosu, Kuşadası AVM. En sevdiğiniz şarkıları ile birazdan söylemek için yerinizi şimdiden ayırtın diyoruz. Kaçırmayın. Bu insan hayatında mutlaka bir Fettah Can konserine gitmeli. Hadi bu şarkı da benden size gelsin.

Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydınlıyorsunuz. Mesajlar geliyor. Aygül, bizim evin ablası gibisin. Bizim evde seni dinlemek bizi sabah çok mutlu ediyor demiş. Ne güzel, ne büyük bir onur. Çok mutlu oluyorum. İnşallah daha uzun yıllar birbirimizin evinde böyle konuk oluruz. Ne kadar güzel.

0: Yılmazer'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 29 Temmuz Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %1.36 değer kaybıyla 13.502 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.39, euro 53.98'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.106, çeyrek altın 10.354 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklim Sa yetkili satıcılarında.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

Efendim, Radyo D'deyiz. Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor. Sabah seni dinlemek için uyanıyorum. Kahvemi hazırlıyorum. Senin eşliğinde yudumluyorum kahvemi. Kocamın sessiz triplerini çekmek zor geliyor yay kadını olarak demiş. Günaydın abla. 3 yıldır bir terazi erkeğini unutamadım. Şimdi senin terazi güzellemenden sonra artı bir yıl daha ekledim. Güneş koç olarak niye böyleyiz ya terazi sevdası? Ay çok özür dilerim hayatım ya. Berbat insanlar. Leş. Kızı nasıl soğutacağız şimdi kızı terazi erkeğinden? Durduk yere. Yazık yavrum ya. Durduk yere üzdüm çocuğu.

Sizle zaman nasıl geçiyor ben anlamadım ya. Vallahi şimdi bir bakıyorum da saat devam ediyor diyorum da bitmiş program. Hakikaten inanılmazsınız. Nasıl akıyor geçiyor, iyi ki varsınız. Sizle olmak çok güzel.

Efendim bazen hayatta öyle insanlarla karşılaşırsın ki yaptıklarıyla seni şaşırtırlar. Düşünürsün bir insan neden bu kadar hırslanır? Neden bu kadar kırmaya, incitmeye, acı vermeye çalışır? Sonra anlarsın ki mesele sen değilsin. Mesele onların içlerinde büyütemedikleri dünyalarıdır. Küçük insanların büyük hareketleri olur. Çünkü küçüklük çoğu zaman sesini yükselterek, güç gösterisi yaparak ve başkasını aşağı çekerek kendini büyük hissetmeye çalışır. Oysa gerçekten büyük insanlar bununla uğraşmaz. Onlar bilir ki bir ağacın meyvesi varsa dalı eğilir. Bir insanın karakteri varsa bunu bağırarak anlatmasına hiç gerek yoktur. Hayat bana şunu öğretti. İnsanların sana nasıl davrandığını senin değerin değil onların karakterini gösterdiğidir. Seni kırmaya çalışan herkes güçlü değildir. Çoğu zaman en çok zarar verenler kendi yaralarıyla baş edemeyenlerdir. İçinde huzur taşıyan bir insanın kimseyle savaşı olmaz. Kendisiyle barışık olanın başkasını küçültmeye de ihtiyacı olmaz ki zaten. Bu yüzden kimsenin davranışı yüzünden kendi değerinizi sorgulamayın. Çünkü elmas onu cam sanan biri yüzünden değer kaybetmez. Ve güneş onu görmeyen birinin karanlığından dolayı parlamayı hiç bırakmaz. Sen de öyle olacaksın. Yoluna devam edeceksin. Kırabilirsin, yorulabilirsin. Bazen haksızlığa uğrayabilirsin ama sakın kalbini onların seviyesine indirme. İnsan büyüdükçe daha da çok susmayı, daha çok anlamayı ve daha çok yoluna devam etmeyi öğreniyor zaman içerisinde. Çünkü gerçek zafer her savaşı kazanmak değil. Seni aşağıya çekmek isteyen hiçbir şeye dönüşmeden yoluna devam edebilmek de bir zaferdir. Hayat herkese kendi karakterinin karşılığını er ya da geç verir. Sen kalbini temiz tutacaksın. Vicdanını kaybetmeyeceksin. İyiliğini koruyacaksın. Ve aynı zamanda belki de insanın arkasında bıraktığı tek şey malı, makamı ya da gösterişi değil, karakteri olduğunu bileceksin. Ve karakter sessizce büyüyen ama ömür boyu konuşan en güçlü mirastır. Bunu da bileceksin. Sizleri seviyorum. Bu arada Pınar'cığım da masalıyla birlikte dinliyor beni. Masalı öp benim için Pınar. Çok tatlı. Teyze oldu Pınar. Masalı var onun bir tane. Anne yarısı derler teyzeye. Ben de sarılıyorum. Ona kocaman. O zaman bu şarkıyla kapatalım. Programı sonlandırıyoruz. Ben bunu söylemiştim. Benim en sevdiğim şarkılarından biri. Çok severim. En çok da çok bir lise dönemlerindeydi galiba. Böyle bağıra bağıra söylediğim bir şarkıdır. Haydi şimdi sıra sizde. Kimseye değil sana isyanım. Güzel günleri anar ağlarım. Anlamadın ya ona yanarım. Yarın görüşmek üzere hoşçakalın.

Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. İstanbul'da Haziran ayında partiküler madde kaynaklı hava kirliliği geçen yıla göre %6 azalış gösterdi. Hava kirliliği oranının Haziran ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre en fazla arttığı istasyon %60.73 ile Sarıyer, %46.83 ile Sultan Gazi 2 olarak belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu hayat tabloları 2023-25 istatistiklerini açıkladı. Verilere göre doğuşta beklenen yaşam süresi erkeklerde 75.9, kadınlarda 81.1 yıl olarak belirlendi. Ankara'da kente su sağlayan barajlarda doluluk oranı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 2 kat artarak %44.88'e yükselirken aktif doluluk oranı da yaklaşık 3 katına çıktı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yurdundaki ABD güçlerine yönelik saldırılara cevaben İran'ı çok sert bir şekilde vuracaklarını söyledi. Kıbrıs'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres öncülüğünde ara bölgede üçlü görüşme yapıldı. Guterres, görüşmenin ardından Birleşmiş Milletler barışı zorla dayatmaz, ancak Kıbrıs halkına destek verme kararlılığını sürdürmektedir açıklamasında bulundu.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da Redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
4: Böyle bir dünya var.
5: Dünya Katılım Bankası'nda.

De Radyo D'de yine harika parçalar burada bize eşlik ediyor. Ben Aykut Balcı, mikrofondayım. Gün ortasına doğru birlikte ilerliyoruz. Bugün yine kazanma şansınız olabilir. Harika konser davetiyeleri.

Dünyanın en yaşanabilir şehirleri belli oldu. Geçtiğimiz gün Economist Intelligent Unit'in 2026 Küresel Yaşanılabilirlik Endeksine göre 173 şehir araştırıldı. İstikrar, sağlık, eğitim, altyapıyla kültür ve çevre kriterlerine göz atmışlar. Bunları değerlendirmişler ve listenin zirvesinde üst üste ikinci kez Danimarka'nın başkenti Kopenhag yer almayı başarmış. Asya ülkeleri yükselişte gözüküyor ve ilk 20'de tam 9 Asya şehri yer almayı başarmış. Uzmanlara göre bu yükselişte özellikle sağlık altyapısına yapılan yatırımlar dikkat çekiyormuş. Tabii Türkiye'yi merak ediyorsunuz. Tek Türk şehri İstanbul var. 173 şehir arasında 112. sırada bulunuyor. Özellikle istikrar sağlık puanları düşük kalmış. Altyapı nispeten daha iyi puan almış. Peki burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde her zaman seninle.

0: Birazdan Blok 3 burada olacak. Kayıp Kalp'le geri döneceğiz. Radyo
1: T. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Çevreyi kirletmeden enerji üretmek gelişmişliğin en önemli özelliklerinden biridir. Enerji verimliliğinin en temel ilkesi ise tükettiğimiz yerde üretim yapmak. Eğer enerjiyi evinizde tüketiyorsanız en yakın yer olan çatınızda da güneş panelleriyle üretim yaparak kendi enerji verimliliğinize çözüm sağlayabilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.
2: Radyo T. Radyo T'de birazdan Blok 3 Kayıp Kalp.

0: Expertiz. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
1: Bellona, Bellona.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

en sevdiğiniz favori şarkıları tempolu ve kısa mixler halinde sizlerle buluşturuyoruz. Bunu çok sevdiğiniz DJ Baybora her gün bizim için favori şarkılarınızı mixliyor. İşte bahsettiğim her gün her an karşınıza çıkabilecek, sadece Radyo D'de duyabileceğiniz yaklaşık 6 dakikalık D-Mix'le devam ediyoruz. D-Mix.

Dünya Kupası'nı yakın zamanda sonlandırdık biliyorsunuz ve bir takım tartışmalara da neden oldu. Özellikle turnuvanın güvenilirliği açısından bir takım sorgulamalar yapıldı. Ve FIFA Başkanı geçtiğimiz gün Infantino 211 üye federasyona bir mektup göndermiş. İddiaya göre Infantino FIFA'nın büyük turnuvalardaki ticari paylarının satılmasına destek verilmesi karşılığında her federasyona 40 milyon dolar teklif etmiş. Tartışmalı bir plan olarak görülmüş birçok federasyon tarafından ve futbol dünyasında geniş yankı uyandırmış durumda. Yani Dünya Kupası'nı satıyor mu gibisinden böyle yorumlar yapılmış ya da turnuvaları. Bakalım önümüzdeki günlerde netleşir, federasyonlar da nasıl karar verir, birlikte takip ederiz. Gün ortasına doğru birlikte ilerlemeye devam ediyoruz. Ben Aykut Balcı, mikrofondayım. Burası Radyo D.

0: Birazdan Ara Beni ile Hadise burada olacak. Çok daha fazlası için de Radyo D'de kalmaya devam edin. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.449 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.41, euro 54.36'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.163, çeyrek altın 10.451 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
3: Radyo D'de birazdan. Hadise, ara beni.

0: Görünmeyen masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Gençlik Kulübü mü?
2: Evet evet, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Lansmana özel 1000 kişiyle sınırlı %75 indirimden yararlanmak için dünyakadaryaşa.com'a tıkla. Alışverişten eğlenceye, eğitimden millere, Gençlik Kulübü avantajları yolculuğun boyunca seninle. Daha fazlası için Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü'ne katıl, dünya kadar yaşa.
3: Şeftali budur.
4: Yeni füstü şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Dream TV'de hayalini izle. Yabancı müziğin en yenileri ve tüm zamanların en iyileri Dream TV'de.

Kısa süre önce hayatımıza giren yapay zekalar, mesela OpenAI'ın ChatGPT'si yazım politikalarını güncellemiş geçtiğimiz gün. Artık yapay zeka yaşayan yazarların üslubunu birebir taklit eden talepleri reddedeceğini açıklamış. Daha doğrusu reddetmeye başlamış. Bunun yerine o yazarın atmosferini ve anlatım özelliklerini taşıyan ancak tamamen özgün metinler oluşturuyor. Uzmanlara göre bu değişikliğin arkasında devam eden telif hakkı davaları ve hukuki riskler bulunuyor. Diyelim ki siz bir konu belirliyorsunuz, işte yazarın adını söylüyorsunuz, onun gibi bana bir roman çıkar ya da bir yazı yaz diyorsunuz. O da yazıyordu eskiden ama artık bunu reddedecekmiş. Bu şekilde yapmayacak, dediğim gibi yapacak. Peki, çok sık kullanıyorsanız bunu bu şekilde deneyebilirsiniz. Radyo D burası, gün ortasına doğru birlikte ilerlemeye devam ediyoruz.

Türkiye'de ilk defa akustikler, konserler, canlı performans tadındaki tüm parçalar Radyo D'de sizinle buluşuyor. Koltuğunuz her zaman en önden. Gerçek müziğin ağzını doya doya her akşam yaşıyoruz. Sahne yeni programımız hafta içi her gün 22-24 arası burada Radyo D'de sizi bekliyor. Radyo D sahnede yerinizi her akşam alabilirsiniz ve harika konserlerin tadını çıkartabilirsiniz. Bu akşam saat 22'de sahne yine Radyo D'de. Kaçırmayın.

0: expertise.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
2: Vodafone Red'le sınırsızca.
0: Pilot Garaj Oto Expertise.
3: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
4: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

Pekkan'la hileliyle yeni saatin açılışını yaptık. Bir kez daha iyi sabahlar, günaydın hepinize. Aykut Balcı ben. Bu saat içerisinde Radyo D'de yine kazanma şansınız olabilir. Perşembe gününde kazandıracağız. Sürpriz davetiyeler çok daha fazlası burada Radyo D'de olacak. Şimdi Betül Demir'le devam ediyoruz. Yüzlü kıyıya. Ben...

Akşam yemeğini ne zaman yiyorsunuz diye sorsam size. Akşam yemeğinin saati, yediğiniz saat çok önemliymiş. Erken akşam yemeği daha kaliteli bir uykunun anahtarı olabilir diyor uzmanlar. Yatmadan 4 ila 5 saat önce yemek yemeyi tamamlamak sindirimi rahatlatıyor. Mide ekşimesi riskini azaltıyor ve vücudun biyolojik saatini destekleyerek daha derin bir uykuya yardımcı oluyor. Sosyal medyada hızla yayılan erkenci akşam yemeği trendi bu nedenle son dönemde ilgi görmeye devam ediyormuş. Bir deneyin bakalım böyle bir iki hafta nasıl olacak? Daha kaliteli bir uyku çekecek misiniz? Merak ediyorum, ben de deneyeceğim. Daha erken yiyip sonrasında yemek yemeyi bırakmak güzel olabilir. Sağlık için iyi olabilir. Hep beraber deneyelim. Burası Radyo D.

0: Grup 27 Muhtemel Aşklar Radyo D'de bize eşlik etti. Az sonra yine harika bir parça burada olacak. Gidişat ve Tantaşlı'yla geri döneceğiz. Radyo D.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Ağır vasıta sürücüleri uzun yolculuklarda belirli aralıklarla dinlenmek zorundadır. Yorgunluk, dikkat kaybına ve reflekslerin zayıflamasına neden olur. Bu durum kazaların en önemli sebeplerinden biridir. Dinlenme sürelerine uyulması hayati önem taşır.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Benim bankam İş Bankası.
2: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de

0: Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Fulya Kalfa'nın sunumuyla CNN Türk Masası bugün 20.45'te CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.

biraz bizimle buluşturduğu parçası gidişatla 2026 yazında da yine sevdiklerimiz arasında yerini alan Tantaşçı Radyo D'de konuğumuz oldu. Biliyorsunuz 2026 yazında Radyo D ve DreamTürk sponsorluğunda konserlerini sürdürmeye devam ediyor. Bu ayın son konserleri bu akşam ve yarın Antalya Açık Hava'da sizlerle buluşuyor. Ayrıntılı bir şekilde Tantaşçı'nın konserlerini merak ediyorsanız sizi Instagram sayfamıza bekliyoruz. Radyo D 104 olarak aratabilir, bulabilir, takip edebilirsiniz. Ve Tantaşçı konserlerinin bütün ayrıntıları orada sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her

0: kazanmak çok kolay. Çünkü burası Radyo D.
1: Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de şimdi bir kez daha kazanma zamanı. Bu yaz İstanbul Festivali görkemli sahnesiyle yine sevilen yıldızları sizlerle buluşturuyor. Festival Park Yeni Kapı'da 3. kez düzenlenen ve 16 gün sürecek İstanbul Festivali'nde yine birçok isim sahne alacak. 2 Ağustos'ta açılış başlıyor ve Gökhan Türkmen ve Ajda Pekkan açılışı gerçekleştirecek ve elimde de şu anda 2 kişilik davetiye var. Soracağım soruya doğru cevap veren kişi davetiyeyi kazanacak. Çok basit bir soru soracağım. Hafta içi her akşam 17-20 arası burada Radyo D'de kim yayın yapıyor? Doğru cevabı biliyorsanız 0549-204-0104 0549-204-0104'ten WhatsApp hattımızdan hadi hemen bana ulaşın. Adınızı soyadınızı da yazmayı unutmayın. Herkese bol şans.

0: Biri Bora Duran dinledik, yan yanayla bize eşlik etti, konuğumuz oldu. Az sonra Mela Bedel burada olacak. İki tas çorba ve çok daha fazlasıyla geri döneceğiz. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.378 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.41, euro 54.41'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.197, çeyrek altın 10.508 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. Radyo D'de birazdan. Mela Bedel, iki tas çorba.

0: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, FAST, SWIFT masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr.

0: bize de böyle.
1: Jumanji filmi geri dönüyor. Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart ve Karen Gillan'ı yeniden buluşturan Jumanji Open World filminin ilk fragmanı geçtiğimiz gün yayınlandı. Bu kez Jumanji'nin oyun dünyası gerçek hayata taşınıyor ve kahramanlarımız yepyeni bir maceraya atılıyor. Serinin merakla beklenen 3. filmi ne zaman yayınlanacak diye soruyorsunuz bana. 11 Aralık'ta sinemalarda olacak ve ilk ikisini mutlaka izlediğinizi tahmin ediyorum. Hayranları şimdi 3.'yü bekliyor. Vizyonda önümüzdeki günlerde gişe rekoru gelmesi muhtemel filmlerden biri. Hepimiz merakla bekliyoruz.

Hadi yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gücün mu o zaman, olur mu?

Radyo D'de dinledik duygusal şarkıların başarılı ismi burada bizimle buluştu. Yavaş yavaş haftayı sonlandırıyoruz. Perşembe umarım sizin için güzel geçer. Gün içerisinde bizi Radyo D'yi yine takip etmeyi unutmayın. Her an kazanma şansınız olabilir. Ve yarın Cuma günü de saat 10'da öğleden önce ben Aykut Balcı yine burada mikrofonda olacağım. Hepinize bir kez daha söylediğim gibi güzel bir perşembe diliyorum. Ben giderken Cem Belevi şimdi konuğumuz oluyor. Sevme diyor. Aklım kaybı

0: Reklam.
1: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
2: Engin Bey, düldülün MTV ödemesi geldi.
1: Ben hiç kendimi MTV ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
2: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTV ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipgov.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipgov.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Altın Yıldız, Altın Yıldız. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Yollar bitmek bilmiyor mu?
5: Hotline.
6: Hotline. İstediğin enerji olsun.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Reklam.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Radyo'da şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22-24 arası. Radyo'da edebiyattan Aleyna Tilki, Oyuncak

0: Milyarlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.453 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.41, euro 54.45'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.203, çeyrek altın 10.519 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
2: Radyo D. Radyo D'de birazdan. Yalın akşamüstü.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
2: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor, işine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Reklam.

0: DBA. Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
1: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Kamera, tamam. Kulaklık, pasaport.
1: Dur dur, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü ile millerini almayı unuttun.
0: Gençlik Kulübü mü?
1: Tabii ya, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Şimdi her uçuşta %25 daha fazla mil ve gençlere özel avantajlar yol boyunca seninle. Daha fazlası için turkishairlines.com'a tıkla, dünya kadar yaşa.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
3: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
4: Her ev güzel İstikbal'de.
5: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
6: Reklam.
7: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
8: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
9: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
10: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
9: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
11: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Hava trafik kontrol sistemleri ve kuleleri ortaya çıkmadan önce pilotlar gör ve görün olarak isimlendirilen bir yöntemi kullanarak diğer uçaklardan kaçınıyordu. Yani uçuşlar sadece pilotların diğer uçakları görebilecekleri ve diğer uçaklar tarafından görünebilecekleri açık hava koşullarında ve gün ışığında gerçekleştirilebiliyordu.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce Halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.432 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.41, euro 54.50'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.210, çeyrek altın 10.531 liradan alıcı buluyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce Halk,

0: budur.
1: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Garanti BBVA.
2: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
3: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için mobilden tarım kredisine kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Kamyon, çekici ve otobüs gibi ağır vasıta sürücüleri belirlenen şeritleri kullanmak zorundadır. Özellikle çok şeritli yollarda sol şerit yalnızca geçiş amacıyla kullanılmalıdır. Sürekli sol şeritte seyretmek trafik akışını olumsuz etkileyebilir.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Mutlu günler Türkiye. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. İçindeki müziğe, aklındaki kişiye, biten mesaiye. Aa, bu benim şarkım diyene gelsin. Seni dört gözle bekleyenlere, sınıfındaki o kral hocaya, story atar atmaz sana like atana, Almanya'daki teyzene, trafikte sana yol veren sürücüye, tüm sevenlere gelsin. Sıradaki şarkı kime gelsin?
4: Kime gelsin?
3: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Her zaman seninle. Radyo D'de birazdan. Blok 3. Kayıp kalp.

0: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, FAST, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın Yıldız. Pilot
2: Garaj Şoto Ekspertiz. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Reklam. Kamu spotu. Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi. Az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

0: Reklam.
1: Ben büyüyünce astronot olacağım.
2: Ben veteriner olacağım.
3: Ben öğretmen olacağım.
4: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.

Servis. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

E-ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen

Bugün getir büyükte Teknisel Pak kağıt havlu 30 lira, 1 litre Sütaş süt 40 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere. Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.

0: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji sunar.
1: En uzun mesafe göç eden hayvan rekoruna sahip kutup sumruları, üreme alanları olan Grönland'dan Ağustos ayında ayrılıp kışı Antarktika'da geçirdikten sonra Mayıs sonu Haziran başında tekrar Kuzey Kutbu'na döner. Kutup sumruları bu uzun göç yolculuğu boyunca 80 bin kilometreden fazla yol kat eder.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Radyo D. Radyo D'de birazdan Tan Taşçı Gidişat. Bu gidiş.

0: Dünya Katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası Dünya Katılım var.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.328 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.41, euro 54.54'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.209, çeyrek altın 10.529 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Rock dünyasının geçmişten günümüze en iyileri. Son haberler, en yeniler, konserler ve daha fazlası. Rock müzik severlerin programı Bu Arada Rock. Her cuma 20'de Radyo D'de. Radyo D'de birazdan. Derya Ulu, Şımarık.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Hey!

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %50 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde akıcı seyretiyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Avcılar Küçükçekmece, İncirli Merter Topkapı Hayvansaray Haliç hattı yoğun. TEM'de Bahçeşehir Altınşehir Sultan Gazi Ok Meydanı aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. TEM'de ise Sancaktepe-Ümraniye her iki istikamette aralıklı yoğun. Kavacık-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattında seyir hızı düşük. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Radyo D'de birazdan. Yalın akşamüstü.

0: Erciyes.
1: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay

0: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur
1: hissi. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 385 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo.

0: Stabil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.271 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.41, euro 54.47'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.215, çeyrek altın 10.539 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Radyo D'de birazdan Elif Buse Doğan, Yangın Yeri.

0: ekspertiz.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
2: Vodafone Red'le sınırsızca.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: En yeni, en iyi, en popüler videolar senin kanalın Dream Türk'te. Dream Türk her yerde seninle.
4: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. AFAD sosyal medya hesabından yapılan açıklamada dün Antalya, Çanakkale, Manisa, Bursa, Muğla, Balıkesir, İzmir, Kütahya ve Aydın'da orman yangını meydana geldiği aktarıldı. Yangınlarla mücadele kapsamında 3514 personel, 23 uçak, 54 helikopter ve 1035 kara aracı görev yaptı. Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 28 şüpheli tutuklu bulunuyor. Trafikte meydana gelen kasten yaralama, tehdit ve hakaret gibi asayiş olaylarında geçen yılın aynı dönemine göre %51.6 azalma kaydedildi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Tahran'la Maskat arasında yürütülen Hürmüz Boğazı'nın yönetimi görüşmelerinin devam ettiğini belirtti. Yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altında olan Fransa'nın 21 vilayetinde alarm seviyesi turuncuya yükseltildi. UEFA FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Dünya Kupası'nı özelleştirme planına karşı boykot seçeneğini görüşmek üzere Perşembe günü olağanüstü toplanacak.
1: Radyo D hava durumu.
0: Yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da yarın hava az bulutlu ve açık, sıcaklık 27 derece. Ankara az bulutlu ve açık 28, İzmir az bulutlu ve açık 36, Adana az bulutlu ve açık 39, Samsun parçalı yer yer çok bulutlu 27, Diyarbakır az bulutlu ve açık 43 ve parçalı yer yer çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 28 derece olarak ölçülüyor.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. Benim bankam İş Bankası.
4: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödeme

0: Erciyes.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bugün getir büyükte Teknisel Pak kağıt havlu 30 lira. 1 litre Sütaş süt 40 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
4: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim.

0: bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

Komşu çıldırsın valla, kafayı yesinler. Aman be. Efendim, Bodrum'dan canlı yayınımıza başladık sevgili dinleyenler. Şöyle bir toplanalım, gelelim hemen şöyle makinenin başına. Radyo makinesini açtım. Seyyar radyo makinesi. Bugün de Bodrum'dan canlı yayında. Sesimiz, soluğumuz nasıl geliyor efendim? Çok severim. Grup Destan 90'lara damga vurmuştur. Maşallah diyor, maşallah.

Efendim biliyorsunuz burası Türkiye'nin en deli dolu radyosu. Sabahtan akşama kadar tıka basa deli doluyuz. Benim nereden delirmeye başlayacağım belli olmaz söyleyeyim. Vallahi billahi seyyar stüdyomla gece İzmir, Aydın, Söke, Muğla çok hoşdur ama bana ne? Kuşadası'ndaydım dün. Geldim tekrar Bodrum'a. Hafta sonu neredeyim acaba? Neredeyim? Efendim şöyle bir... WhatsApp'ımız nedir? 0549-204-0104. Ya çok sıkıcı her şey. Dünya çok sıkıcı. Havalar sıkıcı. Gündem sıkıcı. Ortam sıkıcı. Ne diyoruz Radyo D'de? Biraz kafaları boşaltmak için efendim. Çünkü kafayı oynattık geliyorsunuz. Bu güzel şarkılar eşliğinde ben size biraz da vücudu göbeği oynatıyorum. Efendim. Oynatmamız lazım. Oynatmamız lazım. Kafayı değil aşağı oynatmamız lazım. Aşağı. WhatsApp'ımız 0549-204-0100'de. Oraya saldırın oraya saldırın oraya. Saldırın. Instagram'a zaten saldırıyorsunuz. Instagram spam saldırısı altında sürekli. Instagram'dan da İrfan Boşluk Aslanhan. Bugün var mı? Dün biliyorsunuz Datça'nın denizi çok soğuk diye CİMER'e şikayet ediliyordu. Bugün nedir? Havanız nasıl efendim? Bulunduğunuz şehrin havası nasıl? Hemen CİMER'e şikayet edelim o orayı.

Efendim aşıklar, mutlular, mutsuzlar, orta yollular efendim. Bu işlere aklı ermeyenler, sıkılanlar, İrfan beni makinaya sok bir delirt dadala diyenler. Hani neredesiniz? Maşallah.

Hani nerede bu halayın başı, nerede bu? Maşallah. 41 kere maşallah.

0: Bir radyo hoş zaten. Vallahi hiç böyle bu Twitter işte yeni haliyle X'e falan giremiyorum gündemde ne olmuş diye. Hiç hoş değil. Hiç. Ama radyo hoş. O zaman makinayla coş yani. Coş. Niye müzik var, eğlence var falan. Çok sıkıcı. Herkesin tweetinde, mesajında bir gerginlik var. Bu nedir? Bu çekilir mi böyle bir dünyada? Bugün bana ilginç bir kelime bulun arkadaşlar. Atasözlerini onunla değiştireceğiz. Ne olabilir? Az önce editörümüzle konuşuyoruz. Abi DJ ile atasözlerimizi değiştirmemişiz demiş. DJ olabilir DJ. VJ de olabilir. Mesela ne? DJ ne? VJ ne? Benim mesleğim mesela MC. MC ne yani? Hani biliyor muyuz MC ne olduğunu? Biliyor muyuz?
1: Abi hoş geldin. İyi bayramlar.
0: İyi bayramlar
1: canım. Vallahi abi isminin anonsunu duyana kadar yüreğim küt küt atıyor vallahi abi.
0: Niye?
1: Ne zamanki ismini duyuyorum diyorum tamam.
0: Geldi tipini sevdiğim diyorum. Geldim vallahi. Instagram'dan da açalım şöyle. Oradan da tipinizi seveyim, fotoğrafını göreyim sizi orada. İrfan Boşluk Aslanhan. O da ateş ettiğim hesabım var ya. Hemen bakayım şöyle. Kimler gelmiş? Kimler gelmiş?
2: Radyo makinası. Hoş geldin çiçeğim. Özleştik kuzum. Adana yani yürüsün. Öpüyorum seni. Özünüm
0: bucacım. Bu kesim var ya radyonun tuşlarını falan böyle çimdikledi o sırada. Yapıyor musunuz böyle hani böyle radyomun böyle... Böyle kolonlarını seviyor musunuz benim? Benim makinamı böyle seviyor musunuz, okşuyor musunuz? Ha? Geldi Bodrum. Bodrum bestemiz, şarkımız. Selam olsun Bodrum'a. Yaralı esnafa. Gözü yaşlı otelciye. Cebi boş mekancıya selam olsun. Artık böyle yapmaları lazım sevgili dinleyenler. Biliyorsunuz Bodrum'un girişinde Cevat Şakir'in, Halikarnas balıkçısının Merhaba Yolcu diye bir tane şiiri vardır ya sözleri. Onun sonrasına Merhaba Yolcu. Yalık havakta yersen bu kadara yersin. Adı çıktı ya Bodrum. Lahmacunu bu kadara yersin. Ona göre gir Bodrum'a diye yazı asılması lazım. Adını çıkardılar Bodrum'un. Hiç öyle bir şey yok halbuki. Vallahi billahi. Adam 8-9 gibi gidiyor mesela Bodrum'da eğlence mekanlarını çekiyor. Daha müşterisi gelmemiş. Dükkan açılmamış. Daha garsonu gelmemiş. Diyor ki Bodrum boş diyor yani. Vallahi billahi. Bir karalama kampanyaları Bodrum'a. İnanılır gibi değil. Esra Hanım merhabalar, hoş geldiniz, buyursunlar.
3: İrfan'ım.
0: Canım.
3: Hele bakın kim gelmiş.
0: Hey, hey, hey, hey.
3: İrfan gelmiş, hoş hey. Gelmiş. Daha önceleri nerelerdeymiş? Sefalar getirdim.
0: Sağ ol canım benim, çok teşekkürler.
4: Radyo'da, müzörde. 104
0: radyoda. Vay çok çok Esra Değirmenci'nin kızı mı? Çoluğumuza çocuğumuza öğretelim. Radyoda 104'te de radyoda diye jingle'ları çocuklarımıza söyletelim, tamam mı? Ebeveynlere sesleniyorum. Aferin, bravo, buyursunlar.
5: Selam İrfan.
0: Selam canım.
5: İrfan, bugün iş yerine bir arkadaş geldi. Tanışma faslında...
0: Ne oldu tanışma faslında? Tanışma faslında bir şey olmuş orada. Kaldı. Sesli mesaj kaldı orada.
5: İrfan'ım geldi, hoş geldi. Doğdu güneşimiz İrfan'ım.
0: Ooo, tık doğdu güneşim. Ne varsa attığım içime cart diye diyesim var. Cart. Toplanıyoruz herkes gibi malum. Bugün efendim yine gündeme bakacağız. Ne oldu, çekirgeler İstanbul'a geri mi dönüyor? Takımına harf diye yiyesim var. Ne güzel gitmişlerdi. Bir Ağustos'tan itibaren reklam yasağı getirilen hizmetler, falcılar, medyumlar, astrologlar. Doğru mu bunu bir teyit edelim bakalım. Herkes uyusun. Falcılar, medyumlar, astrologlar. Reklam yasağı getirilmiş bakalım şöyle bir. Efendim bu gece itibariyle müthiş benzine zam geliyor. O yüzden ben kazandıran program olduğum için uyarıyorum sizi. Saat 12'ye kadar bütün evdeki bidonlarınızı, sürahilerinizi, tabak çanağınızı dolduruyorsunuz. Arkadaşlar saat 12'den sonra zamlı dolduracaksın. Bak seni zarara sokmuyorum görüyorsun. Söyleyeyim. Doğum günü çocuğu Ethem dinliyor. Ethem'cim nice yıllar olsun canım.
6: Abim, aşk Bodrum'da yaşanmıyor. Aşk Radyo D'de yaşanıyor. Oo. Hoş geldin. Abi bir cümleyi atasözüyle değiştireceğiz. Ama o kelime alet olsun abi. Alet.
0: Dur klima ile mi değiştirelim? Klima aleti. Atasözlerimizi alıyorsunuz. Bir tane kelimeyi içinden çıkarıyorsunuz. Yerine klimayı yerleştiriyorsunuz efendim. Görün o atasözleri bize böyle serin serin içimize ferahlık verecek. Yeniden ders çıkartacağız onlardan. Aman be hadi kalk kaynaşalım kız. Çakkıdı çakkıdı oynaşalım kız. Azıcık alttan azıcık. Ama siz istediğiniz bir kelimeyi de atasözlerine yerleştirip değiştirebilirsiniz efendim. Her zaman güncelliğini 100 yıllar boyu koruyor ama... İşte kim atasını dinliyor ki yani? Ama yani. Atasözlerimiz önemli. Her ay bir kere yapıyoruz bu ay bitmeden. Atasözlerimizi bazı kelimelerin böyle değiştirip güncelleştiriyoruz efendim. İstediğiniz güncel değişik bir kelimeyi bulun. Ne bileyim. Atasözlerimizi alın. O kelimeyi çıkartın. Yerine yerleştirin. Mesela yalancının mumu klima çalışana kadar yanar olabilir. Ben şöyle bir cakkıdı cakkıdı reklama gideyim mi sonra geleyim ha? Çok haberlerimiz var yine gündemde ne oluyorsa radyo makinesine sizinle koyacağız karıştıracağız ama gündemi güzelce bir dadalayacağız efendim. İstanbul Merkez Stüdyomuzda Zeki Bey bekliyor ki Zeki radyomuzun zekisi. Ben Bodrum'dan yayındayım diyor. Çiğdem Reyhan Bodrum'dan sevgiler demiş. Sevgiler olsun Bodrum'dan dinleyen dinleyicilerimize. Bütün bağırışmalarıma katlanan komşularıma selam olsun. Ama ben burada bağırıyorum diye kim bağırıyor ya diye şikayet edenlere de... Bayramlar Türkiye'm Bodrum'dan biraz sonra geliyoruz reklamlar.
7: Bu yaz gittiğin her yerde her zaman seninle.

0: ulaşmak için WhatsApp 0549 204 0104. Sesli mesaj gönder, günün konusuna katıl. Bu makineye sarıl. Sen de hayatın dişlisiysen aramıza katıl.
1: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Sürücüler araçlarını ters yönde kullanamaz. Özellikle otoyol ve bölünmüş yollarda ters yönde ilerlemek büyük tehlike oluşturur. Bu davranış ciddi kazalara neden olabilir. Trafik güvenliği için yön kurallarına uyulması zorunludur.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Servis. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlartatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
5: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
6: Bellona, Bellona.
7: Böyle bir dünya var.
8: Dünya Katılım Bankası'nda

Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epey...

0: İlfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Makineye sizden düşenler.
2: Bir mesaj çekmişsin, bizi dinle diyorsun.
3: Bir dakika, ben seni sadece kendime ilaç biliyordum. Meğer sen eczaneymişsin.
4: Dünya tersine dönse vazgeçme. Radyo deseni kovsa vazgeçmem. İrfan sensizlik inan ki ölümden beter. Canımdan geçer. Senden vazgeçmem, senden vazgeçmem. Olsam vazgeçmem.

0: Sizin de sevdalar coşa geldi mi sevgili dinleyenler? Efendim bu şarkı sevdaları coşa gelenlere geldi.
1: Oyna. Dara, dara, la, la.
0: Yazı seviyoruz ya. Vallahi ne güzel işte bak. Şortla atletle yayın yapabiliyorum. Yani.

0: makinesi.
1: İrfan Aslanhan.
2: İyi ki radyo programı valla, görüntülü bir şey yok ha. Valla rahat rahat, oh. Efil efil, üfür üfür. Cıncık gibi yemin. Efendim burası Radyo D, Bodrum'dan canlı yayınımız devam ediyor. Amaç bizde eğlenmek. İşin dadasını çıkartıyoruz efendim burada. Sizler de 0549-204-0104'e bugün bir tane atasözümüzü alıyorsunuz. İçinden bir tane kelimeyi çıkartıyorsunuz. Yerine klimayı yerleştiriyorsunuz bugün efendim. Ama sadece klimayla kalmayın. İstediğiniz DJ'yi yerleştirin, VJ'yi yerleştirin. Ondan sonra biri demiş ki butlanı yerleştirelim demiş. O da olur. Onu istediğiniz yere, akılda mantıkta koyamıyoruz bir yere ama o atasözlere de olabilir, onu da olabilir. Efendim Teoman Bodrum'daymış. Teoman ve canım abim Selçuk Yöntem Bodrum tatilinde görüntülenmişler. Ama Teoman'ı görseniz nasıl mutsuz. Kesin Selçuk abi, Selçuk Yöntem onu zorla getirmiş denize oraya.

laf var. Ha, sabah uyanacağım diyordu, böreğimi alıp televizyon seyredeceğim diyordu. Aslan Teoman'ımız efendim, vallahi billahi. Yani Teoman denizde değil de Cihangir'de sokakta böyle cool cool yürüyormuş gibi o. Öyle Bodrum'da Teoman denizde. Selçuk abiyi çok severim. Çok eski tanışıyoruz. Programlar yaptık. Benim programın tanıtım seslerini almıştım onun o karizmatik sesiyle. Selçuk abi denizde bile karizma duruyor o da. Eskiden valla ne güzel görüyordum. Her köşe başında Selçuk abi, Oktay Kaynarca oturuyorlardı Bodrum'un her tarafında. Bu sene Oktay abiyi de görmedim. Oktay abinin kardeşi var, çok benzer. Turgay abi, Turgay Kaynarca. Ne güzel mekan açmıştı burada. Gidiyorduk, onu da kapadı mı ne oldu? Bak Turgay abi her sahneme gelirdi önceden, biliyor musunuz? Ve ben geldiğinde de Turgay abi kandırıyordum. Diyordum ki aa sevgili misafirler, Oktay Kaynarca geldi değil mi? Ve yiyordu insanlar, o kadar benziyor Turgay abiyle. Yemin ediyorum. Hemen millet gidiyor Oktay Kaynarca diye. Zaten kafalar o saatte yani. Fotoğraf çekiliyorlar falan. Turgay abi diyor ki oğlum beni anons etme yeter ya falan. Ama burada nerede giriyor onu çözemedim. Teoman konum vereceğim. Millet oraya doğru saldırsın. Teoman'ın denize girdiği yer efendim. Çözmeye çalışıyorum fotoğraflardan da. Neresi acaba bu? Bakayım şöyle bir. Teoman bir tek göğüs kılları kalmış efendim o. Deniz. Ya tabii düşünüyoruz böyle rockstar denize mi girer falan. Yani ıslak görmemişiz adamı hiç. Vallahi Bodrum'da ıslak görmemişiz adamı. Yüzmüyor Teoman denizin içinde de, ayakları denizde. Ben de öyleyim, denize girdiğim zaman saçım bozulmasın diye. Abi arkadaşlarla denize giriyoruz, kafamı sokamıyorlar. Yok abi diyorum, ben kafamı sokmam diyorum denize. Saçlarım bozuluyor o zaman.

0: Bir dinleyicimiz demiş ki bu Teoman ilk defa tatile çıkıyor galiba. Genelde İstanbul'daki kafelerde takılırdı da diyor. Evet, Teoman'ı hiç Bodrum'da görmemiştik. Ya denizde ilk defa görüyoruz Teoman'ı. Ben Teoman'ın hayatımda ilk defa memelerini, gözünü, göbeğini görüyorum. Yemin ediyorum. İlk defa. Ahmet Bey hoş geldiniz, buyursunlar.
1: Aga ne haber ya?
0: Aga iyiyiz ya, ne yapalım
1: ya?
0: İyi
1: perşembeler, hoş geldin.
0: Hayırlı cumalar, iyi bayramlar.
2: İrfan'ım kolay gelsin.
0: Sağ ol canım.
2: Ben Samet'le çalışıyorum biliyorsun. Samet'cim bana söyledi. Damlaya damlaya göl olur. Hı hı. Ağaç yaşken eğilir ya da kuruken eğilir, bir şekilde eğilir. Az veren candan, çok veren Özkan'dan ve benim adım Özkan, kardeşim adı Can biliyorsun. Biz de klimalı bir şey bulamadık. İstanbul bildiğin gibi, Bodrum'a selamlar.
0: Selamlar canım. Daha ne olsun, çok güzel hepsi.

İrfan'cığım diyor, mahalle yanarken bizim klima saçını tararmış diyor bak. Mahalle yanıyor, bizim klimada tık yok ya. Hiç üflemiyor, serinletmiyor ya.

0: İrvan'cığım Teoman'ı çok seviyorum. Nesli tükenmekte olanlardan diyoruz. Hemen bakayım. Merhabalar, hoş geldiniz tekrardan. Açalım şöyle bir.
1: Selam İrfan.
0: Selam canım.
1: İrfan, bugün iş yerine yeni bir eleman başladı.
0: Dur, şunu açacağım.
1: Burada bu arkadaşa sesleniyorum. Radyo sayesinde. Yoldusun oğlum sen işte, yoldusun. Ne inkar ediyorsun?
0: Ne diyor anlamıyorum ki ben. Efendim, ne bağırıyorsunuz? Bugün perşembe değil mi diyor. Hayır, bugün perşembe değil hanımefendi. Pazartesi bugün. Evet. Bugün perşembe değil mi diyen hanımefendiyi arar mısınız? Bakayım ne diyor bakayım. Evet. Dalga dalga dalga dalga. Alo, merhabalar hanımefendi.
2: Merhaba İrfan'cığım, nasılsın?
0: Hiç iyi değilim. Bugün pazartesi olduğu için sendroma girdim hanımefendi.
2: Perşembe değil mi ya?
0: Hayır hanımefendi, bugün pazartesi. Perşembe nereden çıkardınız?
2: O nasıl iş ya?
0: Nasıl iş? Siz nerede yaşıyorsunuz hanımefendi?
2: Gaziantep, Meridyen farkım var yoksa buradan?
0: Yok, siz bence ileriden gidiyorsunuz gibi geliyor.
2: Olabilir. Yanıyoruz.
0: Kim bu? Kim bu?
2: Sıcak.
0: Işığı alnında hisseden kim bu? Mehtap Hanım mı bu? Yanıyorsunuz.
2: Evet.
0: Pazartesi bugün.
2: Yanıyorum
0: Mehtap
2: vallahi
0: Hanımcığım.
2: Yanıyorum.
0: Nasıl yanıyorsunuz hanımefendi?
2: Öyle mi?
0: Öyle. Evet.
2: Acayip sıcak. Beci sıcak. Anlatamam sana.
0: Nasıl mücadele
2: yani
0: ediyorsunuz sıcaklarla?
2: Yani durduğun yerde terliyorsun yani.
0: Evet. Var mı bir yönteminiz
2: klima
0: hanımefendi?
2: Klima var işte odada.
0: Ne var?
2: Nasıl?
0: Yönteminiz var mı?
2: Klima var işte olsun.
0: Evet. Bir tek klima ile mi mücadele? Evet. Hanımefendi niye benimle aynı
2: yani
0: anda konuşuyorsun?
2: Yani başka neyle olabilir ki?
0: Ay
2: klima,
0: senin kocan yanmış falan. Senin kocan. Ya kapat yani. Hanımefendi evde...
2: Dur kapatma dur.
0: Kapatacağım ben, çekemem sizi.
2: İnternet çekmiyor, dur kapat.
0: Sizi kocanız evde çekiyor mu peki?
2: Niye? Çekiyor evet.
0: Bak sırayla konuşulur. Bir ben konuşayım, bir sen konuş. Üst üste konuşamayız biz.
2: Tamam. Tamam biliyorum senin.
0: Öpüyorum sizi, sıcakla baş başa bırakıyorum. Yanın hanımefendi orada.
2: Ya

Evet, Jamaika'da yaşıyor herhalde. Dinlemiyor diyor. Perşembeyi bilmiyor, cumayı bilmiyor diyor hanımefendi. Koskoca pazartesi bugün yahu.

Gülme komşuna, gelir butlan başına. Çok acayip şeyler geliyor. 0549-204-0104'e. Ayranı yok içmeye, susuz gider klimaya demiş dinleyicimiz. Bugün atasözlerimizi klimayla değiştiriyoruz efendim. Değişik bir kelime bulun dedik, klimayı buldunuz.

Abla diyor telesekreter gibi de otomatik konuşuyorum. Bir konuşma da ya, bunun kocası var ya. Ay. Adamı mum etmiştir bu ya, mum etmiştir. Adamın ağzından çıkacak kelimeyi aynı anda söylemiyorsa neyim yani? Önceden tahmin ediyordur kocasının ne diyeceğini. Bunlar öyleler onlar. Efendim 0549-204-0104'e atasözlerimizi alın, bir kelimesini çıkartın, değiştirin klimayla, yollayın, ben geliyorum İstanbul Merkez Stüdyomuza, reklamlara bırakacağım. Yüce dağ başında, bakayım bugün ne var hediye mediye. Reklamlar efendim. Ya.

0: görünmeyen masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa,
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Bir gram altını bile kapınıza getiren

0: reklam.
1: Kamu spotu.
2: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
3: Radyo D. İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
4: İçtenlikle çalışıyoruz. Samimiyetle hareket eder. İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi.

Burası Radyo D. Ben İrfan Aslan'dan radyo makinesini çalıştırıyorum sevgili dinleyenler. Nereden? Bodrum'dan çalıştırıyorum. Seyyar stüdyomuzdan herkese selam olsun. 0549-204-0104'te buluşuyoruz. Bugün konumuz atasözlerimizi değişik kelimelerle değiştiriyoruz. Klima ile başladı. Mesajlarınız çok güzel, okuyorum. Şimdi benim bir arkadaşım var. Ya benim Kurultay adında bir arkadaşım var ya. Şu an dinliyor, mesaj atmış. Benim niye Kurultay adında bir arkadaşım var? Niye Kurultay koymuşlar acaba adını? Ya bu ne, bu yapılmayan Kurultay mı bu? Yıllardır onu sorguluyorum sürekli, cevabını bulamıyorum. Şu an dini birbirimize hep böyle videolar atarız, değişik videolar. Bir tane video bulduk. Nerede o, bir versene onu bir bak. Kaynanama gönderdim, bayıldı bu videoya ya. Kaynanam iyi karı. Ama darilir bana. Darilirse darilsin. Kız isar ilir bana. Kız. Versene onu, çok güzel ya. Yani.

Çok güzel değil mi ya? Şimdi kaynanamın darıldığından falan değil. Bunu paylaştım Instagram'a, gördünüz mü? Herkes yazmış, ne oldu? Kaynanan darıldı mı? Falan. Benim kaynanamın ağzı var, dili yok. Darılacak hiçbir şey yok yani. Kurban oldu. Öyle sevdim diye paylaştım. Yanlış anlaşılmasın. Kurultay, sen gönderdin değil mi bunu bana? Ah bu yapılmayan kurultay bu. Bu başımı belaya soktum. Vallahi hanım bile diyor, niye durup dururken şimdi anneme bunu yolladım falan. Hiçbir nedeni yok. Şarkıyı çok sevdim yani. Baksana ya. Kaynağı.

Kız sarılır bana. Kız sarılır bana. Çok güzel ya. Vallahi. İsteyen varsa gönderebilirim ben. Kurultaycım teşekkürler. İyi ki böyle arkadaşlarım var. Böyle besliyorlar videolarla falan. Sağ ol canım benim. Efendim günün alkışı hak edenini sizinle paylaşacağım. Türkiye işte bu doktoru konuşuyor. Bursa'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı bir vatandaşımız var. Kalbi durmuş efendim. Sağlık ekipleri tarafından sedye üzerinde kalp masajı yapılarak yeniden kalbi çalıştırılmış. Ah. Bu kadın doktorun hastayı kurtarmak için sedyenin üstünde gösterdiği çaba, takdire şayan doktorumuzu alkışlıyoruz. İyi ki varlar doktorlarımız, tırnakları taşa değmesin efendim. Keşke, şimdi herkes takdir ediyor ama bu mücadeleyi bütün doktorlarımız veriyor. Görünür değil birçoğu ama can doktorlarımızı alkışlıyorum. Gerçekten can doktorlarımız. İyi ki varlar efendim. Ne kadar önemli değil mi? Yani bu ülkeyi sevip, insanını sevip mücadele veren herkes iyi ki var. Allah razı olsun kahraman doktorlarımızdan.

sadenle. Bu arada bu kaynanam iyi kari şarkısını yapan kardeşimiz Erhan Engin'miş. Instagram'dan bana mesaj atmış şimdi. Diyor ki var olsun kaynananı. Erhan Engin kardeşimizin adı.

0: Hemen mesajlarınıza bakıyorum.
1: Selamlar, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler.
1: Çünkü yaramaz bir web işimiz var. O rahat vermediği için ancak bu saatte gelebiliyorum.
0: Hoş geldin canım.
1: Radyo makinesine neyi koyup karıştırıyoruz? Hı hı. Bu arada işte her zaman söylüyoruz ya, doktor, o doktor gibilerin sayesinde dönüyor dünya.
0: Ya değil mi ya? Dinleyicimiz de yazmış. Allah onlara mutaç etmesin ama onlarsız da bizi bırakmasın İrfan'cığım diye. Çok doğru. Ve bir de kız çocuklarımız okusun. Bakın bu doktorumuz örnektir ya.

0: bakalım. Atasözlerimizi klimayla değiştiriyoruz. Bugün neler var? Hemen bakalım. İrfan, bana klimanı söyle. Sana serinleyip serinlemediğini söyleyeyim mi? Diyor. Güzel, doğru. Komşu komşunun klimasına muhtaçtır mesajı var. Hemen şunu bir açalım bakalım.
1: Selam İrfan. Bugün yoldan seni dinliyoruz. Şöyle bir atasözü söylüyoruz. Klima girmeyen eve insan girmez. Nasıl? Güzel. Oldu bence.
0: Güzel. Harika. İrfan, o doktorumuzu okutan ana babaya helal olsun demiş dinleyicimiz. Bir mesaj var. Dubai'deki kafemizden selamlar. İyi yayınlar. 23 çalışanla sizleri dinliyoruz. Hava çok sıcak. Tüm Türkiye ve Radyo D ailesine selamlar. Bu aralar dilimizde yeni şarkı şu demiş. Kaynanam iyi karı. Dubai'den dinliyorlar sevgili dinleyenler. Dubai'de kafede. Dubai deyince paralar gözlerimizin önüne hemen geliyor değil mi? Değil mi? Var mı o kafede çalışanlarda para yani? Dubai'desiniz sonuçta ya. İlla vardı. Yayınlar demiş, teşekkürler. Ne bu video? Ver bakayım şu.
2: Abi görüyorsun, bizim her sokağımız, her caddemiz böyle denizli yollara çıkıyor.
0: Ya. İzmir'de, Ege'de oturmanın şansıdır. Kıymetini bilin. Gerçekten ya. Bütün yollar oraya, denize çıkar. Ve denize çıkan yollar da çok kıymetlidir, keyiflidir, değil mi? Anlamlıdır yani. Yeşim Köroğlu, selam olsun. Ne bu? İrfancığım, merkebe altın, kemerde vursan merkep yine klimam der, yine klimam der. Kaderde varsa sıcaktan yanmak neye yarar klima diyor efendim. Çok doğru söylemişsiniz. Vallahi. Hemen hızlı hızlı bakalım. Gaziantep'ten Ersin, selamlar olsun. Cuma cumartesi yine Antep'teyim efendim. Antepliler kapadılar beni yani. Bizim sahne alan işte insanların falan lafıdır bu. O günü kapatmak. Yani gerçekten Antepliler kapadı cuma cumartesi mi? Otomatikman beni de kapamış oldular yani. Saat 18'den sonra size hediyem var efendim. 5 günlük kombine bilet vereceğim bir çifte. Acaba o çift kim olacak? Kim olacak? 5 günlük kombine bilet. Bütün konserlere girecek, çıkacaklar efendim. Evet. Ama ne zaman? Şimdi haberler, günün son gelişmelerini dinleyeceğiz. Onun arkasına reklam, sonra geleceğim. Ya sizler de 0549-204-0104'e atasözlerimizi değiştirin. Ben de bakacağım günün biraz sonra. Şimdi günün takdir edenini, takdire şayan insanını açıkladı. Bir de günün dolandırılan insanlarını biraz sonra paylaşacağım sizinle. İstanbul Merkez Stüdyomuzda Zeki bizleri bekliyor. Haber merkezimize götürecek bizi. Haberlerden sonra reklam, sonra buradayım efendim. İstanbul'da yayın.

0: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. AFAD sosyal medya hesabından yapılan açıklamada dün Antalya, Çanakkale, Manisa, Bursa, Muğla, Balıkesir, İzmir, Kütahya ve Aydın'da orman yangını meydana geldiği aktarıldı. Yangınlarla mücadele kapsamında 3514 personel, 23 uçak, 54 helikopter ve 1035 kara aracı görev yaptı. Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 28 şüpheli tutuklu bulunuyor. Trafikte meydana gelen kasten yaralama, tehdit ve hakaret gibi asayiş olaylarında geçen yılın aynı dönemine göre %51.6 azalma kaydedildi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Tahran'la Maskat arasında yürütülen Hürmüz Boğazı'nın yönetimi görüşmelerinin devam ettiğini belirtti. Yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altında olan Fransa'nın 21 vilayetinde alarm seviyesi turuncuya yükseltildi. UEFA FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Dünya Kupası'nı özelleştirme planına karşı boykot seçeneğini görüşmek üzere Perşembe günü olağanüstü toplanacak.
0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da yarın hava az bulutlu ve açık, sıcaklık 27 derece. Ankara az bulutlu ve açık 28, İzmir az bulutlu ve açık 36, Adana az bulutlu ve açık 39, Samsun parçalı yer yer çok bulutlu 27, Diyarbakır az bulutlu ve açık 43 ve parçalı yer yer çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 28 derece olarak ölçülüyor. Radyo D. Reklam.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Güç bende.
6: Kainatın hakimleri şimdi Amazon Prime'da.
7: İskeletor ailemi aldı.
8: Baba!
7: Ve dünyamızı yok etti.
6: Bu yaz gücü keşfedin.
7: Hepsi onlar için.
6: Ve He-Man'in yükselişine tanık olun.
9: Şimdi sana gerçek güç ne göstereceğim?
7: Konuşma zamanı geçti artık.
6: Kainatın hakimleri. Bir Amazon Prime yapımı. Hemen izleyin.
10: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
11: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.
12: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
13: Yollar bitmek bilmiyor mu?
14: Hotline.
13: Hotline. İstediğin enerji olsun.

0: Burası Radyo D, efendim ikinci saatimize geldik. Sizler de hoş geldiniz canlı yayınımıza. Siz buraya geliyorsunuz, Bodrum'dan sizi karşılıyorum efendim. Evet, şimdi bugün size Afyon Motofest'e tam böyle 5 günlük kombine bilet hediye edeceğim. Biliyorsunuz MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Ve muhteşem konserler var. Mesela 2 Eylül Çarşamba günü Selçuk Balcı, Emre Fel, Motive. 3 Eylül Perşembe Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi Emre Altu, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Biletler Park Afyon AVM ve vidapes.com'da ama ben tabii resmi radyo sponsoru olduğumuz için sizi 5 günlük bir çiftimizi, bir şanslı dinleyicimizi Afyon Motofest'e hediye biletimizi vereceğim. 5 günlük bir de kombine, öyle bir gün falan da değil. Bir gün Sefo'ya git, bir gün Derya Bedavacı'ya git. İsminin de hakkını verdi bak Derya şu an. Hatta 2 Eylül, 6 Eylül tarihleri arasında canlı yayın aracımız da, ekibimiz de orada Afyon'da olacak. 5 günlük. Hani her gün canlı yayın aracımızı ziyaret edebilirsin o biletle. Kombine çünkü. Evet. Bana Instagram'dan İrfan'cığım Afyon'a yakınım ve Afyon'da yaşıyorum, Afyon Motofest'e gidebilirim diyen bir dinleyicimiz hemen İrfan Boşluk Aslanhan. Bakın, kazandıran Instagram hesabı. Takipte kalın, lazım olur. Numaranızla birlikte isim soy isim veriyorsunuz. Hemen ekibimiz oradan ilk mesaj atana hemen bak.
1: Daha ıslak öp beni ne olursun.
0: Instagram'dan İrfan Boşluk Aslanhan.
1: Islak, daha ıslak

0: olursun.
1: Yanlış anlaşılmasın, Tarkan da buradayım. Yani kiminin et beni var, kiminin öp benisi var, evet. Efendim, öp beni. Burada oluyor genelde, bir dudağın tam altında. Öp beni o. Bende var, çenemde var bir tane. Sevda, çenen tutulsun diyor ya. Hep bu öp beniden oldu. Vallahi.
2: Antalya'yı seven klimaya katlanır.
1: Ya.
3: Meltemlerle.
1: En çok da sıcağı düşen klimaya sarılır diye. Ben klimanın diyor zeki, çevik ve soğutanını severim İrfan. Gürkancım ne demiş bir bakayım şöyle.
4: Hızlı esen klimanın atık suyu seyrek düşermiş İrfan abi.
1: Yine yaratıcı bir mesaj dinleyiciden. Bir daha ver onu.
4: Hızlı esen klimanın atık suyu seyrek düşermiş herif.
1: Ya hızlı esen klimanın atık suyu seyrek düşerdi.

0: olursun.
1: Öp beni yani et beninden biraz şey bile dudağın altında olan.
0: Öp beni öp beni öp beni öp beni ne olursun. Öp beni öp beni öp beni öp beni ne olursun.
1: Ayşe Hanım ayağını klimana göre uzat demiş. Sakla şarjını gelir konser zamanı. Lara göndermiş.
0: Öp beni ne
1: şarkıcı olan mı?
0: Olursun.
1: Hemen kalbimizi gönderelim efendim. Nerede bu şarkıcı olan Lara ya? Hani diyordu ya katmer katmer. Hani Laracığım? Yıllarca katmer dedi mi? Katmer yiyemedik yani hani. Nerede? Diyor ki bülbülü diyor altın kafese koymuşlar. Klima var mı diye sormuş diyor dinleyicimiz. Efendim 0549-204-0104'e bir yandan Instagram'a yazıyorsunuz. Bu atasözlerimizi klimayla değiştiriyoruz efendim. Klima diyor nokta nokta gibidir. Herkes kendi klimasına tahammül eder. Burada ne diyor mesela şair? Yani herkes kendi neyine tahammül ediyor efendim? Mesela vücudumuzun çıkardığı gaz değil mi o? Evet. Herkes kendi klimasına tahammül eder. Klima açıkken cam açılmaz. Bu atasözü mü? Bu benim babamın söylediği. Evet bayağı bir atasözü. Evet doğru. Doğru. Klima açıkken cam açılmaz. Çok güzel atasözü. Vallahi.
2: İrfan Hanım, başkasının klimasını görmeyen kendi klimasını 18 binlik bir süpüşü sıkı klima sanır. Herkesin kliması kendine. Kolay gelsin kardeşim.
1: Doğru söylüyorum valla. Herkesin kliması kendine.

0: Ya Cenk Eren'le ne güzel bir yayın yaptık değil mi geçtiğimiz hafta? Yarın Cenk Eren yine gelsin mi programa? Vallahi Cenk Eren'e sesleniyorum. Yarın bir daha gelir misin Cenk abi? Efendim Kübra Bozkurt diyor ki İrfan'cığım herkes klimasını pazara çıkarmış, dönmüş dolaşmış yine kendi klimasını almış diyor. Şunu orijinalinde yazsana.
1: Çok mu gördün bana bir avuç sevgi?
0: Damla yazıyor her yiğidin klima altında bir yatışı farklıdır İrfan diyor. Evet. Her yiğidin bir klimanın ayazını yiyişi vardır efendim. Evet. Bunlara devam ediyorsunuz. Size bir sorun var. Artık dilimizde tüy bitti bunu söyleye söyleye. Yani bir dolandırılma şekli var. Ankara'da iki tane kız kardeş bu şekilde dolandırılmış. Ama 40 milyon lira dolandırılmışlar efendim. Ah canım benim ya. Radyolar söylüyor, televizyonlar söylüyor, sosyal medya, haberler. Bakalım bu dolandırılma yöntemini kim hatırlıyor aklında? Sizi aradıkları zaman telefonda. Bakalım bu dolandırılma yöntemini beynimize sokmuş muyuz efendim? İstanbul Merkez Stüdyomuza reklama bırakıyorum yayını.

0: yaz. Mutluluğun ritmi seninle. Seninle.
1: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
2: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
3: Yüzü korkudan bembeyaz oldu ifadesi bilimsel açıdan doğru olabilir. Yapılan bir araştırma, korku durumunda yüzün soğuduğunu, özellikle de burun ucu, alın, ağız çevresi ve üst çene bölgesinin sıcaklığının düştüğünü gösterdi. Araştırmacılar, bu durumun nedeninin, tehlike durumunda vücudun savaş ya da kaç tepkisi verebilmesi için kanın kaslara doğru yönlendirilmesi olabildiğini düşünüyorlar.
2: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Ağır vasıtalar sürüş sırasında takip mesafesine daha fazla dikkat etmek zorundadır. Bu araçların durma mesafesi otomobillere göre daha uzundur. Ani fren durumlarında zincirleme kazalar meydana gelebilir. Bu nedenle güvenli mesafe korunmalıdır.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
6: Radyo D. Reklam.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Reklam.
8: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
9: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
8: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
9: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipo.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipo.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
10: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet

0: Biz. Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa, pilot garaj şoför
1: ekspertiz. Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
2: Yıldız. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: Reklam.
4: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
5: Eğlenceli, sosyal, aktif, her şeyden bir şey. Bu makine sadece senin için çalışıyor.
6: Radyo Makinesi.

0: amour platonique.
1: Umudum yarınlarda tatildeyim.
0: İyi tatiller, iyi bayramlar efendim. Herkese.
1: Şair beni kıskanır.
0: Bodrum'dan selamlar. Canlı yayınımızı Bodrum'dan gerçekleştiriyoruz. Burası Radyo D, ben İrfan Aslan'dan. Az önce söylediğim gibi size 5 günlük kombine bilet veriyorum. İstemediğiniz kadar sanatçı. Yani ben buna gitmem deyip eli edebilirsiniz yani. Ama Afyon'a yakın veya da Afyon'da olmanız lazım. Afyon Motofest'e gönderiyorum sizi. Yapmanız gereken Instagram'dan bana İrfan ben Afyon'dayım deyin. Adınızı, soyadınızı, numaranızı yollayın. Size 5 günlük kombine bilet Radyo D'den. Az önce size bir soru sordum. Tabii yani bu sürekli artık duyduğumuz bir şey, bir dolandırılma yöntemi. Dedim ki acaba bu yöntemi biliyor musunuz? Ankara'da iki tane iki kız kardeş 40 milyon lira dolandırılmış. Tuba Hanım bakın biliyor mu? Buyursunlar Tuba.
2: Merhaba.
0: Merhaba.
2: Hiç sormuyorsun nerelerdesin diye.
0: Aa, çok ayıp ama. Vallahi. Her gün burada bu Tuğba nerede demiyor muyum sevgili dinleyenler? Sen yani dinlemediğin için, burada olmadığın için duymuyorsun Tuğba'cığım. Olur mu öyle şey? Evet, bakayım şöyle bir. Evet.
3: Klimanın iyi sıcak günde belli olur.
0: Evet, o da olur.
3: Nokta.
0: Nokta.
3: İrfan, bir sürü söylüyorum, bu mikrofona basınca gerisi gelmiyor ya. Heyecan mı yapıyorum nedir anlamadım ki.
0: İşte mikrofona basınca bir gerisi gelmesi lazım ya. Yani. Ne oluyor mikrofona basınca gerisi gelmiyor? Az önce demişti ya Kübra, İrfan'cığım herkes klimasını pazara çıkarmış, dövmüş dolaşmış, yine kendi klimasını almış. Herkes kendi kafasını pazara çıkarmış, dönmüş dolaşmış, yine kendi kafasını almış. Öyle alırsın. Kafamızın içindeki düşünceler ağır geliyor, çok zor geliyor falan ya. Başkalarının kafasının içine baksak belki daha zor beğenmeyiz belki diye. Canım anneannem söylemişti, çok hoşuma gitmişti diyor. Klimayı açan faturayı görünce terler diyor efendim. Efe Çömez göndermiş.
4: Klimayı açan faturayı görünce terler.
0: Terler. O yüzden ona göre açın yani hani. Efendim Ankara'daki bu iki kardeş kendilerini bakın çok klişe oldu artık. Buna nasıl düşüyoruz? Vatandaşımız nasıl düşüyor? Hala bu yöntemi nasıl bilmiyor? Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişilerin adınız FETÖ terör örgütüne karıştı bahanesiyle yaklaşık 40 milyon lira dolandırmışlar sevgili dinleyenler. Bu diyoruz ya bu

0: Yani 40 milyon da kötü para değil yani. Değil mi, bu devirde iyi para yani, hani 40 milyon. Videosu var mı ablalarım bir şey değil. Bakın bunu söyleye söyleye dilimizde tüy bitti memlekette. Nerede ablamız ne diyor, bir açar mıyız ablamızı, bir şey yapalım bakalım, duyalım bir. Ders bunlar, ders. Ver bakayım şöyle, ver bakayım, evet ver aç onu, evet o.
1: Biz dedi polisiz dedi, asıl şeyiz dedi, FETÖ'ye karışmışsınız siz dedi.
0: FETÖ'ye karışmış.
1: Ben hemen heyecanla ablama verdim o arada telefonu. Hı-hı. Ablam konuştu işte, ondan sonra bizi sürekli işte biz ondan sonra savcıyı verdiler. Savcıyım ben işte, siz altınlarınız işte şeye karışmış. Ondan sonra hemen kasaya gidin getirin demiş. Hı-hı. Ablama söylemiş onu. Benimle görüşme daha kasa olayını.
0: Ah canım benim.
1: Ondan beni hemen kasaya, ben de anahtarı arıyorum, kasanın bulamıyorum heyecandan. İyice şey oldum, panik oldum.
0: Panik oldu tabii.
1: Kasayı neyse ben gittim acele saat 3 gibi falan. Hı-hı. Getirdim altınları. Hı. Hemen beni işte altınları bizi bir şöyle şey saklama kabı gibi plastiğe koyun, buzdolabına koyun dediler. Altınları koyduk. İşte bir saat beklesin, onu çıkarın.
0: Ya hangi polis, savcı, altınları çıkarın saklama kabına koyun. Ondan sonra onu bir aşurenin içine karıştırın, dolaba koyun der. Bu ne? Ya bu kadar mı düşüyoruz? Bu ne saçmalık?
1: Akşam olur ki masaya dizdirdiler altın. Evet. Ama telefon sürekli açık. Bizi açıkta yani, kapatmıyorlar telefonu. O gün sabaha kadar...
0: Ablacığım yani bu seviyede bu 40 milyonu nasıl zaten bugüne kadar tutmuş, ona hayret ettim ben. Yani baksanıza, polis savcı güya demiş ki altınları saklama kabına koyun. Üstüne de biraz limon koyun, zeytinyağla dolaba koyun. Ondan...
1: Telefon açık kaldı işte, ne konuşuyorsunuz, biz fısıl fısıl ya, hiç ablamla yavaş.
0: Vallahi bu altınları bu zamana kadar iyi muhafaza etmişler, yemin ediyorum.
1: Ne yavaş konuşuyorsunuz. Ondan sonra öyle şey yaparak hep tek yazdırdılar. İşte ödenecek bunlar hep tek şeyler, zararını gidereceğiz. İşte taksiyle git gel. Ben taksiyle gittim şeye, ulusa kadar gelişti. Altınlar dedim, hani dolmuşla geldim gelirken de. Ondan sonra işte oğullar masaya dizdir. Tek işte bize şey, eve akşam dediler birisi polis gelecek parola diye. Parola diye bir siyah şapkalı bir ufak tefek birisi geldi. İşte aldı altınları. Ben böyle hareket ederken benden savcıyım diye bize telefonu açtırttı masaya. Sana dedi soruşturma başlatın buna dedi. Benden için.
0: Bak, ondan sonra nasıl korkutmuşlar
1: ben de şey yapmadım, hani polis diye ne bileyim, ben hiç aklıma gene gelmiyor dolandırıcılık. Neyse öyle böyle dedi, hiç arkasından çıkmayın dedi alan kişinin dedi.
0: Ne güzel ben... bak tiyatroyu görüyor musunuz? Kastı görüyor. Asıl bak gerçek kast burada var işte. Nasıl bir tiyatro ya abla, bir kere senin yani şunu anlamıyorum bakın, halkımız FETÖ'yle METÖ'yle bir alakan yoksa niye korkuyorsun da sen? Ne bu FETÖ neymiş? FETÖ mü kalmış? Kökünü kazımışız FETÖ? Bilmem ne. Hala neyin korkuyorlar anlamıyorum ki. Sümüklü FETÖ Allah belasını, halen daha zararı yok mu bizim memleketimize, bakıyorsunuz değil mi sevgili dinleyenler ya? İşte bizim saf tertemiz vatandaşımızı böyle kandırıyorlar işte. Benim merak ettiğim bu dolandırıcılar böyle inanacak seviyedeki, bu seviyedeki insanları nasıl buluyorlar? Oh. Bu datayı, bu bilgiyi kim veriyor bunlara?

Var ya o tipler yani böyle. Şimdi de dolandırıcılar onların böyle ekmeğini yiyor falan. Keyfine göre. İnanılmaz bir şey ya. Para üzerine kurulu bir şey inşa etmişler. Bir örgüt, bir şey ya. Yani ben bilmiyorum ya, bu bilgileri yine bu sümüklü FETÖ'nün adamları mı yapıyor? Bilmiyorum ya. Kimde ne para var, kimde ne altın var, bunlar biliyordu zamanında. Tabii.

Efendim Kürşat dinliyor, Kürşat. Böyle haberleri duyunca İrfan aklımı yiyecek gibi oluyorum diyor. Ablam eski koltukta oturuyorsun. Ondan dünyayı gezmemişsin. 40 milyonu altınları kenarda tutmuşsun, tutmuşsun, tutmuşsun. Yiyeydin bak böyle bir şey olmazdı. Şimdi... Ver ne bileyim ihtiyacı olan akrabana ver. Kalmış şurada 10 dakikan son dakikan. Yani vallahi billahi haksız mıyım sevgili dinleyenler ya? Bak yazmışlar yemeyenin malını yerler diyor. Ateş olsan klima kadar yer yakarsın diyor. Maalesef sevgili dinleyenler durum böyle. Kürşat diyor ki Dubai'den kafeden dinliyorlarsa biz de Cihangir'den kafeden dinliyoruz diyor Kürşat kardeşimiz. Ne Kürşatçım oranın sizin kafenin adı?

0: Aha işte böyle. Yaz bakayım bunu bir. Büyüğüm.
1: Abi benim anneannemi de bu şekilde arıyorlar. Benim anneannem de şöyle bir insandır. Canını iste, böbreğini iste versin. Ha. Parasını isteme abi, vermez. Aradılar işte böyle dinledi FETÖ yine şöyle böyle falan filan. İnandı. Hı. Dediler ki şu kadar para vermeniz lazım. Ya anneannem dedi ki ben tutuklayın o zaman beni dedi. Ben vermem dedi para. Beni tutuklayın dedi. Geldi daldırı beni oradan.
0: Neydi? Babaannesi tutuklayın mı demiş, bir daha ver bakayım şu.
1: Vermeniz lazım. Ya anneannem dedi ki tutuklayın o zaman beni dedi. Ben vermem dedi para. Beni tutuklayın dedi. Geldi daldırı beni oradan.
0: Vay vay. İşte bu akıllı kadının hali başka ya. Vallahi billahi yani. ...40 milyon para sevdiğini yiyenler. Yani... aklımıza mukayyet olun vallahi yani. Bir dinleyicimiz diyor ki İrfancığım diyor o para diyor bu insanlarda fazla bile durmuş diyor bak. Para bile kaçıyor yani hani, görüyor musun? İrfancığım ne yapacaklardı, mezara mı götüreceklerdi o kadar parayı? Dolandırıcılar ekonomiye kazandırırlar en azından demiş dinleyicimiz bu. Bak. Ah ya. Pekala, reklama gidiyoruz. Kürşatçım nedir oranın adı? Yok geleceğim. ...0549-204-0104... Atasözlerimizi klimayla değiştirin, bir serinlik gelsin. Reklamlardan sonra buradayız.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun. Avrupa yakası E5'te Yeni Bosna Şirin Evler, İncirli Merter, Ayvansaray Haliçok Meydanı Mecidiyeköy Zincirli Kuyu hatları yoğun seyrediyor. Aksi yönde Zincirli Kuyu Mecidiyeköy hattında artan trafik aralıklarla Avcılar'a kadar etkili. Temde Bahçeşehir Altınşehir, İstoç Mahmut Bey Gişeler, Sultan Gazi Ok Meydanı her iki yönde yoğun. Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette yoğun. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki yönde aralıklarla yoğunlaşıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık yoğun. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 30 Temmuz Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %1.55'lik düşüşle 13.293 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.41, euro 54.63'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.243, çeyrek altın 10.589 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran Taşıt Finansmanı var. Hepimizin dünyası...
1: Dünya Katılım var.
2: Kamera tamam. Kulaklık, pasaport...
3: Dur dur! Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü ile millerini almayı unuttun.
2: Gençlik Kulübü mü?
3: Tabii ya! Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Şimdi her uçuşta 125 daha fazla mil ve gençlere özel avantajlar yol boyunca seninle. Daha fazlası için turkishairlines.com'a tıkla, dünya kadar yaşa.
1: Böyle bir dünya var.
4: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
6: Budur.
5: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan.

Radyo hoş da kafalar, bu zihniyetler çok hoş değil efendim. Burası Radyo D. Bodrum'dan canlı yayınımız devam ediyor sevgili dinleyenler. Habesle iştigal eden olayları radyo makinesine sokuyoruz, dadalıyoruz bir güzel. Onunla birlikte atasözlerimizde klima ile değiştiriyoruz. 0549-204-0104'e yolluyorsunuz. Az önceki bu 40 milyon dolandırılan vatandaşlarımızın üzerine Tarık Bey demiş ki, İrfan ben de 40 milyon dolandırılsam, kaybetsem anca bu IQ seviyesine inerim diyor. Acaba bunlar da parayı kaybettikten sonra mı bu hale geldiler? Vallahi çok enteresan. Ya çok ilginç insanlarımız. Dün demiştim ya, Kayseri'de polisten kaçan bir alkollü sürücü. Ben polisten kaçmadım, polis beni kovalamış. Benim haberim yok diyordu. Hani nasıl kafalar ya, vallahi billahi. Çok enteresan. Çok sitemli de mesajlarınız var. Bakayım şöyle. Danışma memuru Adem Bey diyor ki, merhaba, selamünaleyküm. İrfan kardeşim, yemeğinin malını yerler demişler. Darıca'dan Adem Bey göndermiş. Diyor ki, bak şu şekilde kandırılacak kadar kafam var ama 40 milyon sahibisin diyor. Değil mi, enteresan? Yani nasıl kafanı kullandığında 40 milyon biriktirdim falan yani. Çok acayip ya. Ya başlayın mesela, bugün biriktirmeye başlayın. Kaç yıl sonra ne kadar biriktireceksiniz yani? Nasıl biriktirdiniz? Aileden falan kalmış olabilir anca, değil mi yani?

0: Bu aşklar Alaturka diyeceğim ama şimdi sosyal medyada bir akım başladı, çöp çatanlık. Bu bir tane midyeci var ya, evlenmek istiyorum dedi, ortalığı karıştırdı. Herkes video atıyor, ben de evlenmek istiyorum. Bir bakacağım ona şimdi. Diyor ki yar yar olanın klima alırmış ataşını.
1: Çok güzel.
0: Abi Cenk, Cenk abi mi gelecek sen mi gideceksin? İyi alıştın vallahi huzur evine diyor. Ya Cenk Eren'in evi gerçekten Bodrum'da huzur evi. Ben bayılırım öyle ortamlara. Böyle evinin arkasında özel bana gösterdi biliyorsunuz. Radyo D'ye açtı evinin kapılarını Cenk Eren. Böyle tek kişilik havuzu var böyle. Serinleme havuzu, içine giriyorsun sadece. Yüzemiyorsun, onun adı havuz da değil. Bayıldım. Bu sefer gireceğim ama oraya. Alaturka, inadına, inadına, darbuka. Hadi hadi gel de yakalanma. Yaz bitmeden tekrar isteriz Cenk Eren'i diyenler. Yarın Cenk Eren sesimizi duymuş geliyor efendim. İşleyen klima pas tutmaz demiş dinleyicimiz. Paran varsa kliman olur, yoksa sıcak olur.

0: İrfan, iyi bayramlar. Otobüste, yolda, her yerde, radyoda seninleyiz diyor. Çeşme yollarındayız. Delirmenin yeri yok İrfan. Bugün de otobüste deliriyoruz diyor. İrfan diyor, klima pas tutmaz, İrfan'ı dinleye dinleye yaş tutmaz diyor. Neslicim bir ne bu, kimin fotoğrafı Neslihan'cığım?
1: Abicim ne haber?
0: İyiyim canım. Bu ne tatlı bir fotoğrafmış. Ortamı soğutan klimanın şiddeti değil, çalışmasının sürekliliğidir diyor. Sıcak hava yoktur, klimasız ortam vardır. Güzel. Canım benim, bakayım şöyle bir Antepçe bir atasözü gelmiş. Kepeğin kesilmesin derler. Diyor temenni babında. Çok teşekkürler canım benim. Muhsin Bey, Muhsin Örs, akılsız başın cezasını klima çekermiş diyor. Dost başa, düşman klimana bakarmış diyor. Güzel, bu da güzelmiş, bu da güzel.

Almanya Münih, selamlar olsun. Münih 36 dereceymiş İrfan. Burası da yanıyor diyor. Almanya Münih 36 derece.

Ayhan'cığım, Ayhan Ülker. Fakirin evine klima takmışlar. Hastalanmış, hasta olmuş diyor. Çünkü biz klimanın altında yatıyoruz. Bak ben mesela valla yayın var diye şu an klimaya hemen kapatıyorum ya. Yayın biter bitmez kapatıyorum. Sevmiyorum klimayı. Evet, soğutmayan klimanın suyu seyrek damlar. Sertan gönderiyor onu da. Sanki olmasan yaşayamam. İyi yayınlar İrfan Bey. Ben Elif, eşimle Malatya yolundayız. Sizi severek dinliyoruz. Tayinimiz Diyarbakır'a çıktı. Biz de yanmaya gidiyoruz. Klima şart demiş. Hayırlı olsun efendim tayininiz. Öğretmen misiniz? Resmi görev mi?

Evet, bakın az önce dolandırılan ablalarla alakalı. İrfan diyor, bence bu ablalarda bu kadar altın ve paranın olduğunu bilen bir akrabası, bir yakını bunları dolandırmış. Teşhisi koymuş. Böyle şeyleri acaba, yani bu dolandırıcılara akrabalar, tanıdıklar mı bildiriyor ya? Ha? Sonra kırışıyorlar mı akrabalar, tanıdıklar? Allah'ım neler duyacağız bu memlekette? Daha neler duyacağız?

İrfan abi ben de evlenmek istiyorum diyor dinleyicim. Biraz sonra efendim 19 itibariyle kim evlenmek istiyor onlara benden klima diyorum. Bu çıktı değil mi başımıza? Ver bakayım neymiş bu? Açalım bakalım şöyle bir. Saat 19 itibariyle makinaya evlenmek isteyenleri dahil edeceğim. Misafir edeceğim buraya. Efendim.

0: Kuzgun'um.
1: Evet.
0: Dedim ki bu son şansım. Evlenmekten yana son şansım. Hemen kriterlerimi açıklıyorum. Şair ruhlu olacak. Günde bana bir tane şiir okuyacak. Kağıda yazabilir ya da ezberleyip okuyabilir.
1: Evet efendim, evlenmek isteyen vatandaş evlenme kriterlerini açıklamış. 29 yaşındayım diyor. Son şansım diyor. Niye son şansım? Niye öyle bakıyorsunuz ya? Aman 30'dan sonra evlenilmez. Öyle bir kafa yok. Şair ruhlu olacak diyor. Bana günde bir şiir okuyacak. Lüks mekanlarda yemek yemektense şiir okumasını tercih ederim diyor. Oo. Efendim 19 itibariyle evlenme kriterlerinizi radyo makinesine yollayacaksınız. Ama değişik kriterler istiyor. Bak bu değişik bir şey. Şair ruhlu olacak. Günde bir tane şiir okuyacak. Bu güzel. Bana 0549-204-0104'e evlenme kriterlerinizi yollarsanız bir... Bu bir midyeci var ya, o başlattı bu akımı. Özlem Dağlı, sakla klimanı, gelir faturası diyor. Evet, tayini çıkan Elif Hanımlar öğretmenlermiş efendim. Hayırlı uğurlu olsun. Canımız öğretmenlerimiz. Başımızın üstünde yerleriniz var. Bir vantilatör, bir vantilatöre gel beraber klima olalım demiş. Ve klima öyle bulunmuş diyor. Yine haberler var, bir reklamlar, sonra geliyoruz efendim. Evlenme kriterleri, ilginç evlenme kriterleri istiyorum, tamam mı? Haberler ve reklamlar.
2: Bu yaz hayatın ritmi, yine burada.
3: Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle. İrfan Aslanan'la radyo makinesi devam edecek.
4: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. AFAD sosyal medya hesabından yapılan açıklamada dün Antalya, Çanakkale, Manisa, Bursa, Muğla, Balıkesir, İzmir, Kütahya ve Aydın'da orman yangını meydana geldiği aktarıldı. Yangınlarla mücadele kapsamında 3514 personel, 23 uçak, 54 helikopter ve 1035 kara aracı görev yaptı. Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 28 şüpheli tutuklu bulunuyor. Trafikte meydana gelen kasten yaralama, tehdit ve hakaret gibi asayiş olaylarında geçen yılın aynı dönemine göre %51.6 azalma kaydedildi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Tahran'la Maskat arasında yürütülen Hürmüz Boğazı'nın yönetimi görüşmelerinin devam ettiğini belirtti. Yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altında olan Fransa'nın 21 vilayetinde alarm seviyesi turuncuya yükseltildi. UEFA FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Dünya Kupası'nı özelleştirme planına karşı boykot seçeneğini görüşmek üzere Perşembe günü olağanüstü toplanacak.
5: Radyo D hava durumu.
4: Yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da yarın hava az bulutlu ve açık, sıcaklık 27 derece. Ankara az bulutlu ve açık 28, İzmir az bulutlu ve açık 36, Adana az bulutlu ve açık 39, Samsun parçalı yer yer çok bulutlu 27, Diyarbakır az bulutlu ve açık 43 ve parçalı yer yer çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 28 derece olarak ölçülüyor.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Piyasaların 30 Temmuz Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %1.55'lik düşüşle 13.293 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.41, euro 54.63'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.243, çeyrek altın 10.589 liradan alıcı buldu.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Reklam. Ben büyüyünce astronot olacağım.
8: Ben ve
7: veteriner olacağım.
8: Ben öğretmen olacağım.
9: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
10: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.

0: budur.
1: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Yapı Ekspertiz. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Geldim, geldim, geldim. Hayat olsa, radyo olsa, coştur oyna, vele. Radyo D'de canlı yayınımız devam ediyor efendim. Üçüncü saatimize geldik. Beraberiz. Sevindik mi, delirdik mi, özledik mi? 0549 204 0104 ve Instagram'da İrfan Boşluk Aslan Han adresinde buluşuyoruz. Bugün de valla kafelerde bak, Dubai'den kafeden dinleyen var ya. Kürşat kardeşimiz de sokak kulübü videosunu da göndermiş, kafede bizi dinliyor, selam olsun. Efendim konuyu değiştirdim ama devam ediyor. Mehmet sormuş, atasözü devam ediyor mu diye, hatta yazmış hem ayranım dökülmesin hem klimam bozulmasın diyor. Buna da bir yandan devam edebiliriz. Ama evlenme kriterlerine şey yaptım. Böyle bir evlenme kriterlerine geçtim. Şimdi onlara bakacağım efendim. Çok acayip şeyler geliyor. Evlenme kriterim midyeci olur mu abla? İrfan abi demiş, beni Manifest konserine götürsün ve 2 saat boyunca omuzunda taşısın. Evlenme kriterim bu.
1: Hadi gel

0: yana bir bu yana.
1: Ben baktıkça anlamıyor.
0: Buyursunlar efendim. Evet. Merhabalar efendim.
2: Evlenme kriteri mi kaldı kardeş?
0: Kardeş.
2: 20 yıl olmuş evlenme.
0: He.
2: Akşam eve gidince güler yüz. Bir kap sıcak yemek. Evde çocuk. Tamam. Başka kritere gerek yok.
0: Kalmadı diyorsun. Olsaydı mesela bekar olduğunu kendim böyle bir düşünürsek. Baştan başa al. Filmi başa sar. Bak Gamze Hanım diyor ki her hatasında gönlümü almak için çeyrek altın alsın. Evlenme kriteri bu diyor. Bak.
1: Hadi gel çıkma yoldan. Hadi gel de yum gözünü. Daha şimdi esti buldum.
0: Evlenme kriteri diyor ki o güzel şiir okusun, bana her gün gül alsın ve mümkünse Eskişehir'de benimle aynı mahallede yaşasın. Filiz'cim sende ne var?
3: İrfan, bunları diyen kadınları anlıyorum, çok da üzülüyorum. Ama şunu anlamıyorum, bu yani yaş olarak büyüktür, kadını görmedim ama yaş olarak büyüktür muhtemelen. Ya bunların evlatları hiç mi uyarmıyor yani, demiyor mu anne bak ararlar şunu yaparlar bunu yaparlar diye. Hiç mi uyarmıyorlar? Ben bunu anlamıyorum. Aslında burada sorumluluk evlatlara, yani bizlere düşüyor. Biz annemi 50 kere 100 kere uyarıyoruz. Sakın açma, ver benim telefonumu, beni arasınlar. Hep böyleyiz ya, çok üzüldüm
0: o
3: ya.
0: Konuyu geçtik ya Filiz, o üsttekini açmış, ha onu aç.
3: Benim evlenme kriterim, hı, herkes kendi evinde yaşayacak, özleyince buluşacağız. Tek kriterim mi, başka bir şey istemiyorum. Gerisini bana bir
0: bu evlenme de olmuyor, bu kriter hiç olmuyor. Herkes kendi evinde yaşayacakmış, özleyince buluşacaklarmış. Dün nerede bir yerde gördümü? Evlenince diyor, 1+1 yan yana 2 ev alacağız diyor. Bir duvarını kıracağız salonları diyor. Ondan sonra film izlemeye sadece salonlarda buluşacağız. Sonra herkes kendi odasına çekilecek. İrfan, yayına katılan biri vardı. Ben de sevgilim olsun istiyorum ama karım izin vermiyor diyor da. Evet, unutur muyum? Vay, evlenme kriterim Atatürk'ü sevsin yeter demişim. Vay. Yangınlar yanıyor, yangınlar yakıyor. Evlenme kriterim ayağına bakayım yeter diyor.

Bakayım şöyle. Kriterim falan yok. Sadece buradakilerden bıktım. Hani olduğunuz yerdeki bütün onun dışındakilerle olabilir. Pekala. Bakalım başka neler var. Efendim evlenme kriterlerinize geçtik. Bakayım. İrfan, sakalımda bir adet beyaz tel var. Evlenme kriterim beni bu bir tel beyazımla kabul etsin. Onun dışında herkese CV'mi radyodan gönderebilirim. Ya şöyle bir mesaj var ya. Kim yazmış? Arasana bunu. Evlenme kriterim nefes alsın yeter yazmış ya. Bak. Bakayım bunu yazan adam telefonu açacak mı? Bir ara bakayım şöyle. Bir nefes alacağım böyle. Ha. Telefon sapı olacağım bu efendi. Bak. Bak açmıyor, görüyor musun? Bu mesajı atan açmıyor. Ben şimdi o radyo diye arıyor deyince nefesi kesildi onun orada. Korkudan.

0: Kalmış mı böyle ya? Vallahi diyor ki evlenme kriterim kitap okusun bari diyor. Kaldı mı okuyan, kaldı mı memlekette? Okur yazarlık oranı kaçlarda acaba?
1: İrfan, hanıma telefon açtım. Evlenme kriterimiz nedir dedim. Hı-hı. Bana gözükme yeter dedi. 26 senedir dedi. Yani.

0: olsun diyor, bütün hastalıklarıma baksın demiş. Vallahi İrfan diyor, birisiyle evlenme kriterim olarak karpuzun ortasını verecek kadar sevsin. Karpuzun ortasını verecek kadar. Kimse verme, babası oğluna vermez onu, yemin. Çok önemli o karpuzun ortası. Kimisi böyle şekilli çıkarıyor karpuzun ortasını. Benim de mesajımı okusan İrfan diyor. Bir sürü zengin istedi beni ama ben memuru tercih ettim. Zenginin biri benden kısaydı, reddettim. Bir de keldi, olmaz dedim diyor. İrfancığım, ben evlendiğimde 19,5 yaşındaydım. Hiç kriteri düşünemedim. Görücü usulüyle evlendim demiş. Vallahi geriye kalan kriterleri bilmem de İrfan, en büyük evlenme kriterim böcekten korkmayan bir adam istiyorum diyor. Böcekten korkmayan adam mı? Şimdiki korkuyor mu sendeki? Korkuyor mu?
1: İrfan, hayırlı yayınlar.
0: Sağ olun efendim.
1: Nasıl olsun?
0: Teşekkürler, siz?
1: Yani evlenme kriterin İrfan nefes alsın yeter be.
0: Allah sizi kahretmesin ya.

0: Evlenme kriterim çevresi geniş olmayan, benim dışımda kimseyi tanımayan birisi diyor bak. Nerede çokluk orada boşanma diyorsun yani.
1: Ne? İrfan'ım filmi baş alırsak yengem beni öldürür.
0: Evlenme kriterim henüz tanışmadığım güzel kızlar demiş. Kriteri olanlar üzümün sapı, armudun bilmem neresi diye evde kaldılar diyor Ay Hanım.

Vallahi karar verdim, evlenme kriterim artık eş adayımın yurt dışında yaşaması. Görücü geliyorsa da soracağım, yurt dışında yaşıyorsa konuşurum. En azından bir şans veririm. Yoksa hem evde kalacağım hem de her şey bize çok uzak ve imkansız. Yok mu şöyle aşık olup Norveç'e gelin gitmem diyor. Böyle Norveç Morveç diyorsunuz da... Gidince de sıkıntıdan ölüyorsunuz. Vay, benim akrabalar bile olsaydı onları bile şey yapardım. Çok arkadaşım var. Bizim Hakan Epcan var. Örnek. Nereye? O da Norveç'e gitti ha. Ondan sonra kız aldı götürdü bunu. Bütün kariyerini burada bitirdi. DJ'lik yapıyordu biliyorsunuz. Hakan Epcan. O Vine dönemi neler yapıyorduk Hakan'la. O dönem çıkmış DJ'ler arasında işte ben, Hakan Epcan. Onunla... O kadar zaten ya. Kız bunu kafaladı götürdü Norveç'te. Orada işte üçgen çatılı evler. Ondan sonra çok güzel hayat falan. Çocuk dayanamadı ya. Memleketin her şeyini özledi. Her şeyini. Her şeyini yani. İzmir'in lağım sokaklarını bile. Trafiğini bile, her şeyini özledi. Kaçarak geldi. Boşanarak geldi bir de yani. Vallahi. Ne diyor, öyle biri var, iki sokak ötede oturuyordu. Mesaj yerine gitmiştir herhalde diyor. Ha, mesaj gitmiştir herhalde yani. İrfan abi, evlenme kriterim TikTok çekmeyen kız olsun yeter dedim. Bak bu çok iyiymiş ya. Evlenme kriterim TikTok çekmeyen kız olsun yeter diyor. Bak. Da kriter mi, bunu açtım mı ben? Çok güzel mesajlar. Bunlara devam edin. Bak bu kardeşim çok önemli bir şeyden bahsediyor ya. Özcan değil mi? TikTok çekmeyen kız olsun yeterdi diyor. Yarım ha, yarım hava, yarım ha, yarım hava. Yeni nesil şanssız bu konuda. Yarım hava. Ya yani çekmeyenini biraz zor bulursun TikTok'u. Yani TikTok çekmeyen kalmadı. Sana, yarım hava çalar isen kurban olayım sana. Bilemiyorsun ki zamanında gizli gizli çekmiştir TikTok. Yani nasıl anlayacaksın? Nasıl anlayacaksın yani? Bahçedeki yar mıdır? Afistanı dar mıdır? Sevip de Efendim konuyu değiştirdim. Evlenme kriterleri yaptık son saatte. Az kaldı, programda bitiyor. Son mesajlarınızı 0549 204 0104'e yollayın, geliyorum.

0: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Çatınıza kurduracağınız güneş panelleri sayesinde elektrik faturası ödemez, gelen zamlardan etkilenmez, ürettiğiniz tüketim fazlası enerjiyi ilgili tedarik şirketine satarak gelir elde edebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
2: Önemli, heyecan verici, eğlenceli, bilgilendirici, vazgeçilmez, bazen de tamamen gereksiz her şey. Kısacası enerji.

0: Çirkin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Altın Yıldız, Altın Yıldız. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Reklam.
4: Öncelikli yayın.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
7: Sıradaki şarkı sivrisineklerle mücadele edenlere gelsin.
8: Radyo D. Hayatın içinde.

Sevgili dinleyenler, 19.31 yaptık. Bodrum'dan canlı yayınımızı 2,5 saattir gerçekleştiriyoruz. Ya böyle sıkıcı günlerde birbirimize iyi geliyoruz. Bana iyi geliyorsunuz, bize iyi geliyorsunuz. Vallahi biraz tabii gündemden, sıkıcı durumlardan sizi uzaklaştırıyorum. Makinaya sokuyorum sizi. Şöyle bir karıştırıyorum kısa programla. Ama hiç kısa program değil. Böyle bir kısa program var makinada yani. 2,5-3 saat. Vallahi billahi. Amacımız kafayı değil de müzikle vücudu, göbeği de oynatmak yani. Bu evlenme kriterlerini haftaya hatırlatın, bir daha uzatalım. Ne mesajlar geldi ya. Filiz Hanım demiş ki 15 yaşında evlendirildiğim için böyle sorgu şansım olmadı. Fakat ikinci olursa eğer kalp kırmaktan korkan, kadın ruhundan anlayan birisi olsun istiyorum demiş. Ya. O zaman Buray'dan aşk layık olan da kalmalı size armağan olsun. Gül Hanım da diyor ki eskiden evlenme kriterim gerçekten sevmek, aşık olmak falandı İrfan ama bana hiçbir koşulda zarar vermeyecek birisini olmasını diliyorum şu an diyor. Maalesef coğrafya kaderdir demiş. Bulunduğum şehirden bir adam yüzünden uzaklaştım demiş.

0: Koyu ablacığım ha. Bakayım şöyle, evlileri pistten şöyle alalım diyor. Japonya'da insanlar için buzdolabı üretilmiş. Zafer gönderiyor. Ne güzel. Abi kriterlerinden çok karakterine aşık oldum. İyi ki de olmuşum diyor. Vay.
1: Açık gidersen doğruyu söylemezsem ben seni artık hiç sevmiyorum.
0: Evlenme kriterim beyaz, uzun boylu, takıntılı, hijyenik, zeki ve benden fazla zengin olması diyor.
1: Senden çok seviyorum. Sana göre aşk laf.
0: Evlenme kriterim valla benimkinin mangal yakabiliyor olması demiş.

0: İrfan abi biriyle evlenme kriterim düğünlerde oynamaması demiş bu. Ahmet aşk layık olan da kalmalı. Aşk layık olan da kalmalı. Evlenme kriterim klima artık diyor bak. Kliması olsun yeter. Serinletsin içimi, ferahlatsın diyor. Çok önemli bu klima değil mi? Kartaliçe. Ayağını yorganına göre uzat. Kredi kartını da maaşına göre. Klimanı da sıcağına göre aç diyor. Gidiyorum abi.
1: Yayınlar.
0: İyi yayınlar, sağ olun.
1: Şimdi bir araştırma yapmışlar yurt dışında. Evet. Profesörler tarafından yapılmış tabii ki.
0: Evet.
1: Erkeklerin eve geldiğinde bir yarım saat dokunmayın diyor. Hani günü atlatması lazım. O günün olanları bir kafadan silmesi, stresini atması lazım.
0: Evet.
1: Benim evlenme kriterim hani eve vardığımda bir yarım saat bana dokunmayacak. Hani erkek adam diyor yani, telefonu açacak, ekrana boş boş bakacak, gerekirse tavanı seyredecek. Bilmiyorum, bir soru istersen, bu herkeste olması gerekiyor. Benim kriterlerim işten geldim bir yarım saat bana dokunmaması lazım.
0: Ya hanımlar evden gelince beylere bir yarım saat dokunmayın ya. Ondan sonra dokunma serbest mi abi yani? Bak kardeşimiz diyor, kim, Kürşat mı yazmış bunu? Evlenme kriterim tek İrfan abi. KYK kredi borcu olmayan bir kız istiyorum diyor. Cenk Eren mesaj atmış bu arada. İrfancığım evlenme kriterim banyoda dökülen saçlarını yerden toplayabiliyorsa tamamdır diyor. Ne oldu?
1: Dokunmadan kastım hani ya şu şöyle oldu böyle oldu. Ya konuşturma, karışma, bu bir beyni bir resetlensin. Yarım saat resetlenme süresi varmış erkeğin.
0: Bir erkeğin bir tuşu vardı, bir kolu, bir düğmesi vardı. Oradan resetleniyor aslında o. Vallahi. Rıdvan Kantaroğlu abi selam, aynı şeylere gülebilelim, aynı yemekleri sevelim, bir de ben ne yesek diye sorduğumda 45 dakika düşünmek yerine net bir cevap versin yeter diyor.

Yalnız çoğunlukla beyler yazdı bir yandan da. Evlenme kriterim kızın etli sarma yapabilmesi. Etli sarmayı dayım yapsa nikaha basarım demiş ona.

0: tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Kaba dil Wi-Fi şifresini bile aldırtmaz. Yasemin mi yazmış? Benim kriterler bitmez. İyi dürüst olsun yeter demiş Simge.
1: Sevdanın baylesi, dünyanın hilesini, kaderin sillesini, yaşayıp ne?
0: Evlenme kriterim görünce istemem diyor. Haftaya bana hatırlatın bu evlenme kriterlerini bir gün 3 saat yapacağımı sevgili dinleyenler. Çok güzel mesajlar var. Çünkü böyle bir günle olmaz bu. Bir günle olmaz bu bir yayınla. Bir saatlik yayınla olmaz. Birkaç defa daha yapalım. Ben Nagihan güzelliğime değil sabrıma hayran olsun diyor. Ve en önemlisi haklıysam kabul etsin, haksızsam yine kabul etsin diyorum. Harika mesajlar geldi, sağ olun. Efendim radyodaki makina bugünlük sona eriyor. Harikaydınız yine, elinize yüreğinize sağlık. Benim radyomun Türkiye'min akıllı değilileri. Mutluluğumuz daim olsun. Valla kimse zaman az diyoruz ya hani kaç kiraz mevsimi kaç yazımız kaldı diye saçma sapan insanlar hayatımıza girip de bizim güven duygumuzu çalıyorlar, iyi niyetimizi kullanıyorlar. Efendim uzaklaşalım kendimize, ayıralım her şeyi ve mutlu olmamıza bakalım, zaman kısa. Birileri paraları götürsün, mutlu olsun, keyfini çatsın. O yüzden Radyo D var ve Türkiye deliriyor bu radyoda efendim. Evet. Bizim buna hakkımız var delirmeye. Gelin radyomuz imkan sağlamış. Fazla kafayı üşütmeyin dışarılarda. Burada delirelim. Radyo. Uzak tutun kendinizi böyle radyo. Sıkıcı gündemden falan. İstanbul Merkez Stüdyomuzda Zeki Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Rıdvan Bey mesaj atmış. Çaktırma bu arada 21 senelik evliyim. Çaktırmıyoruz Rıdvan. Kim yazdı bunu? Rıdvan Kantaroğlu. Çaktırır mıyız biz? Bu neymiş? Videoya bir bakayım.
2: Bir tane kadın vardı. Herkes hatırlar.
0: Kim o?
2: Bunun aldığı para benim yakıtıma yetmez diyordu.
0: Evet.
2: Bu da bir kriter olabilir benim bu kırmızı
0: evet, senin
2: yakıt işaretinden sonra.
0: Evet, senin yakıtın kendine yetmemiş zaten. Sen kırmızının dibini görmüş, morarmış artık yani ibre orada. Videoyu gönder, morarmış artık benzin diyor ki. Mosmor oldum burada diyor. Mosmor. Gazıma basma artık diyor. Gazıma basma diyor. Efendim Alas Madık, iyi akşamlar olsun. Ben sahneye doğru bugün Bodrum'da sahnem var. Hazırlanacağım. Bodrum'da olanlar varsa bekleriz. Bendensiniz yani. Instagram'dan yazmanız yeter. Radyo D dinleyicisine özel 5 kuruş aldırmıyorum efendim. Söyleyeyim. Haftaya Bodrum'dan çok önemli yeni bir mekandan, işbirliği yaptığımız mekandan canlı yayın yapacağız. Yarın Cenk Eren bir daha geliyor programa. Instagram'dan görüşürüz. Allah'a ısmarladık. İyi akşamlar olsun.
3: Yaz akşamlarının neşesini hit şarkılarla yaşa.
4: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle.
5: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
6: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun. Avrupa yakası E5'te Yeni Bosna Şirinevler, İncirli Merter, Ayvansaray Haliçok Meydanı Mecidiyeköy Zincirli Kuyu hatları yoğun seyrediyor. Aksi yönde Zincirli Kuyu Mecidiyeköy hattında artan trafik aralıklarla Avcılar'a kadar etkili. Temde Bahçeşehir Altınşehir, İstoç Mahmut Bey Gişeler, Sultan Gazi Ok Meydanı her iki yönde yoğun. Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette yoğun. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki yönde aralıklarla yoğunlaşıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık yoğun. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Piyasaların 30 Temmuz Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %1.55'lik düşüşle 13.293 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.41, euro 54.63'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.243, çeyrek altın 10.589 liradan alıcı buldu.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Reklam. Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
8: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
9: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
10: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
11: Kazancım net, sigortam net.
12: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
13: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
14: Tatil Budur hissi.
15: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
16: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Hele güzel
1: İstikbal'le. Bugün Getir Büyük'te Tekniselpak kağıt havlu 30 lira, 1 litre Sütaş süt 40 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

hiç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde, benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gücün mü o zaman olur mu? Yani tanımazsam döndüm.

0: radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22-24 arası.
1: Sahne. Boş laflarla süslü, göz kırpması gibi.

dudakların. Bir rüyanın içinde kaybolmuş başka bir rüyayız, uyanamıyoruz. Aynı zamanda birbirimize yanıyoruz.

0: Hazır mısın?
1: Sahne.
0: Prova bitti. Sahne başlıyor.
1: Radyoda sahne, sahne, sahne. Radyoda.
0: Akustikler, sahne. Konserler ve canlı performans tadında tüm şarkılar.
1: Sahne. Radyo.

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne. Canlı müziğe

eser bir kuliste başlar. Işıklar ayarlanır, teller gerilir, herkes yerini alır. Heyecan alkışlarla yükselir ve sonra o ilk nota gelir. Hazır ol, bu anlar için buradayız.

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe en yakın yer.

0: sıradasın. Sahne. Radyonun sesini aç.
1: Radyoda sahne.

0: Alkışlar Cem Karaca ve Barış Akarsu'ya gelsin. Çok teşekkürler.
1: Bu akşam koltuğunuz sahne önünde. Canlı müzik atmosferinin keyfini yaşa.

gece daha çirkin olalım, aynalara değil birbirimize bakalım. Bir hayatı tutunamadık, gel ona bir son yazalım.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yeni yeni parçaları. İlk önce Buğda dinle. Radyo D ile keşfet.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.